şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemelerin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırının dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK Metina bölgesinde 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. İlerleyen aşamada dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanacak denildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da sürece ilişkin açıklamalar yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılacak. Tüm kurumlar hazır dedi. Öte yandan fon soruşturmasında gizli belgeleri paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi için CHP ile ittifak yapmayacaklarını açıkladı. Tokat'ta bulantı ve kusma şikayetleriyle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu. Tokat'ta şebeke suyunun kullanılmaması çağrısı yapıldı, okullar dezenfekte edildi. Mersin, Mezitli ve Yenişehir'de başkan vekili seçimini CHP'li meclis üyeleri kazandı. Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 kişiden 88'i beraat etti. Siber suçlara yönelik 22 ildeki operasyonlarda yakalanan 137 şüpheli tutuklandı. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar Babülmendeb ve kıyı şeritlerinde yoğunlaştı. Husiler, Riyad'ı balistik yüzeyle Suudi Arabistan'daki Hamis Musayt hava üssünü dronlarla hedef aldı. İngiltere, 4 ticari gemisinin Hürmüz Boğazı'na girerken vurulduğunu duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı, ülkesinin Soğuk Savaş döneminden daha kapsamlı bir bölge savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Portekiz ve Belçika'da binlerce kişi konut krizi ve yüksek enflasyona karşı meydanlara inerek hükümetleri protesto etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron öğrencilere sükunet çağrısında bulundu ancak Fransa'da liselerdeki fiziki koşullar ve öğretmen açığı nedeniyle başlayan eylemler devam etti. Fransa'da yüzlerce süpermarket soğutma sistemlerine hedef alan geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı, tonlarca gıda kullanılamaz hale geldi. 5 basın ve yazar örgütü Sabahattin Ali'nin ölümünün aydınlatılması için bakanlığa başvurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı burs kredi başvuruları başladı. Cuma günü sona erecek. Doğa Koruma Dernekleri ve ajans verilerine göre vatandaşların mobil uygulamalar üzerinden bildirdiği kuş gözlem verileri sayesinde göçmen kuşların korunma oranlarında belirgin artış sağlandı. Bahardan kalma havalar yerini soğuğa ve yağışa bırakıyor. Bu hafta her gün sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek.
3: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a. Erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: Pronto Tur hava durumunu sunar.
2: Yurdumuz şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli, sıcaklık 19 derece. Bu gece ve çarşamba ise kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, çarşamba ise kuvvetli 22 derece. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalya'da çarşamba yağmur çok şiddetlenecek, hortum da oluşabilir, tedbirli olunmalı.
4: Pronto Tur hava durumunu sundu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit

0: çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Sevgili dinleyicilerim, tarihler 13 Ekim günlerden salı ve radyolarınızdan itibariyle doğan canlı yayında. Dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştım ama görmeyenler de çoğunlukla diye öngörüyorum. Yani her sabah sadece radyosunu açıp yolculuğunda ya da neredeyse evinde, belki hasta yatağında, belki sabah sporunu yaparken sabahın köründe dinleyen sevgili dinleyicilerim. Bugün son dakika sürpriz bir konukla beraber yayın yapacağım. Aslında bu yıl içerisinde onu konuk olarak ağırlamıştım. Bu defa yayını beraber yapalım diye bizimle beraber. Kim var? Sevgili tın tın tın Zeki Müren bizde.
1: Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın inşallah.
0: Kadir ezildi bugün. Bizimle ve beraber yapacağız bugünkü programı.
1: Arkadaşlar, bugünkü yayınımız biraz çıkar ilişkisi. Geçen seferki evet konuk ilişkisiydi ama bu sefer mecburiyetler geldim ama tabii keyif alıyorum.
0: Söyleyecek misin niye aslında geldiğini?
1: Evet, taksi parası vermemek için.
0: Şöyle, biz şimdi bayağıdır Kadir'le denk gelemiyorduk. Uzunca zamandır görüşemiyorduk. Dün akşam beraber vakit geçirdik. Ondan sonra şimdi
1: bugün,
0: onun...
1: Bugün benim aslında bir tapu randevum vardı karşıda, evet. Avrupa yakasında.
0: Ve bizim radyoya da çok yakın. Sonra akşam buluşunda dedi ki gitmeyeyim bari dedi. Sabah seninle radyoya gelirim. Radyodan çıkınca da sen beni tapuya bırakırsın dedi, radyoya yakın olduğu için. Yani...
1: Ben bugün tapu için izin aldım ama şu anda radyoda konuk olarak varım. Yönetmenimize selam olsun. Adam bana diyecek ki sen bana tapu demiştin, sabah radyoda ne işin var?
0: Neyse, iyi oldu. Bugünkü yayını da beraber yapmış
1: yani
0: olacağız.
1: Yoksa Maltepe'den tapu dairesine bayağı bir taksi parası tutuyordu.
0: Teşekkür sen sadece ederim. Maltepe'den Beykoz'a gelerek güzel bir bilmem ne aklı bunu da çözer diye bir gündem var ya bu arada. Sana helal olsun.
1: Aynen, bayılıyorum bizim evet. İlişkimize. Hepinize günaydın bu arada.
0: Günaydın. Efendim, hoş geldin. Vallahi iyi oldu. Beraber eğleneceğiz. Bugün bir de aslında yakın zamanda işlediğim bir konu başlığı var. Kadir'e çok uyumlu olduğu için o konuyu işlemek istiyorum. Bugünkü dediğim gibi evet, Kadir'le sohbet ederken ona dair bir şeylerden konuşacağız ama yine normal yayın formatına devam edip beraber sohbeti geliştireceğiz, evet,
1: bugün beni bırakın, bana bir şey sormayın. Siz normal akışınızı anlatın.
0: Yine belki öyle püf noktaları ya da seninle ilgili merak ettikleri bir şey olursa onları konuşuruz ama sizin gündemlerinizi bugün sadece ben değil, Kadir'le ben ikimiz beraber ele alacağız.
1: Evet, özellikle akrabalarınızla alakalı bir şeyler varsa anlatın, bize de dedikodu çıksın.
0: Evet. Şimdi önce yoklamamızı alalım hemen program başında. Kim nereden dinliyorsa WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. 0531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız birazdan yayında paylaşmaya başlayacağım. Bugün böyle Kadir, güzel bir sürpriz oldu hepimiz için ama yarın da başka bir konuğum var.

0: Keyifli sohbeti sakın kaçırmayın.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Konuğumuz var sevgili Kadir Ezildi ile Kadir'le beraber yapacağız bugünkü yayını. Gelen mesajlardan gördüğüm kadarıyla herkes halinden memnun. Gayet güzel.
1: Allah razı olsun.
0: Yoklama mesajları gelmiş. Sabahın erken vakitleri de olsa yine radyoları başında bizi bekleyen sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi hızlı bir yoklama turu alacağım. Kimler nerelerden dinliyor bir bakalım. Ardından da günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarına da geçeriz hızlıca, evet. Tamam mı?
1: Doğan Can yolda şey dedi, yağmur var ya dedi, müşteri çok oluyor dedi.
0: Yani trafik ne kadar yoğun olursa.
1: Ben önce
0: olursa...
1: anlamadım, biliyor musun? Dedim ki müşteri nereden geliyor ki, anlayamadım.
0: Sanki şemsiye satıyoruz değil mi? Ama tabii yani trafiğin yoğun olduğunda ben burada haritadan bakıyorum ve diyorum ki bugün güzel etli bir dinleyici var. Aynen. Peki bakalım kimler kimler nerelerden dinliyor? Hadi 3-5 mesajla başlayalım hemen. İzmir'den okul yolunda dinliyoruz demiş Eliz Berrak. Günaydın. Kartal'dan Selçuk yazmış. Kızım Adayla yolda seni dinliyoruz Dancan. Ataşehir'den çay benim çeşme benimi çal da azıcık oynayalım. Hazır Kadir de buradayken tam onluk şarkı demiş.
1: Aynen öyle, ardıma düşme benim.
0: Tamam, bugün senin istediğin şarkıları da çalacağım. Türküler, halaylar, istersen onları da çalabilirim yani.
1: Radyo izin verir mi?
0: Şu bilgisayardan çaktırmadan ben çal. Beylikdüzü'nden günaydınlar. Ay, bugünkü dedikodu ortamını düşünemiyorum bile demiş Münevver. Aşk olsun. Sevim koş koş, iki deli bir araya gelmiş diye Çiğdem yazmış. Selamlar. Kadıköy'den Hakan günaydın. İzmir'den Habibe günaydın. Ankara'dan dinliyor. Harika ekip, selamlar. İşe hazırlanırken sizi dinlemek harika oldu demiş Selmin.
2: Yeni sevdalar çiçeğimizin. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne.
0: Ankara'dan Rüzgar şey yazmış. Anamla dinliyoruz, Kadir abiye de selam diye mesaj yollamış. Günaydın. Allah'ın sopası. Eşim Yasin, kızım Ecrin'le okul iş yolunda sizdeyiz demiş sevgili Dilek. Günaydınlar. Isparta'da ekmek satıyorum ve açtım kulağım sende diye Özlem mesaj yollamış. Mersin'den Kadir'e çok selamlar, iyi ki varsınız diyen Özge günaydın. Yürüyüş yaparken dinliyorum diye Konya'dan Beyza selamlar. Ahmet yazmış. Vallahi bugünkü yayından sonra diğer radyolar çok gariban kaldı. Toplanın adoslar diye sevgili Ahmet mesaj yollamış. Allah'ın sopası. Aa Doğancan, tabii ki her istediğini çalarsın tabii. Plak aldı sana arkadaşın, üstüne bir de koltuklarını yıkadı demiş Sahure.
1: Ay canım Sahureciğim, ağzın bağlı yesin bak.
0: Evet doğru, bana kendine aldığı bir tane plak çalar vardı, çok beğenmiştim ve direkt adresimi yolladım. Arkadaşım sağ olsun bana da sipariş etmiş, öyle çok ucuz bir şey de değil, Allah razı olsun gönlü geniş arkadaşım, ama o kesin bir yerden çıkaracak. Mesela bugün taksi parası vermemek için değerlendirdi, yarın öbür gün böyle
1: sen... Ben onu kenara yazıyorum, not alıyorum. 5 lira buradan şimdi düştüm, 10 lira da buradan düştüm, tamam öyle yavaş yavaş ben onu çıkartacağım.
0: Zekat gibi yani, hakkı bu diye oradan düşe düşe. İyi hadi hayırlısı.
2: Sana ne benim çektiğim acılardan.
0: Antalya'dan taksici Ömer günaydın. Banka yolunda dinliyoruz diyen sevgili Mehmet. Mersin Anamur'dan Aslı günaydınlar. Şanlıurfa'dan sevgiler. Doğancan ben temizlik görevlisiyim. Bizim Şanlıurfa halkı yerlere valla o kadar çok çöp atıyorlar ki keşke biraz daha duyarlı olsalar. Çok fazla turist geliyor ve bu kirliliği toparlamak için neler çekiyoruz diyen Hüseyin. Bunu da ben hiç anlamam ya. Bak sen temizin içinde olan biri olarak, ki geçmişinde de çok aslında pis biriymişsin. Bunu
1: her
0: konuşmuştuk daha önce.
1: Her şey zıttıyla sınav oluyor.
0: Bir insan niye hakikaten yaşam alanını kirletmek için bu kadar çaba sarf eder ya?
1: Şöyle bir problem var. Türk milleti olarak sokakları, yaşam alanı görmüyoruz. Sadece geçici olarak geçiyoruz. Bir daha buradan geçmeyeceğim diyerekten. Veya sokağa kimse laf etmediği için. Mesela orada o çöp atılırken biri onu çekse, paylaşsa, bir daha hayatta oraya çöp atmaz.
0: Ben bir kere bununla ilgili biriyle tartışmıştım. Az ileride çöp kutusu olduğu halde elindeki o çöpleri yere fırlatan bir adama, abi dedim bak şu ileride.
1: O da sana kalmamış demedi mi?
0: Şöyle bir şey dedi. Bak dedim şurada çöp var, niye oraya atmıyorsun dedim. Dedi ki ben bunu yaratmazsam çöpçüler nereyi temizleyecek dedi. Yani kafa bu.
1: Bunun tartışması da çok uzun sürüyor sokaklarda.
0: Gerçekten
1: sen nerede milletle dövüşme arkadaş?
0: Evet doğru. Almanya'dan Köln'den dinliyor Merve, selamlar. Ankara'dan Şule, ay Kadir gelmiş oley diye mesaj yollamış, günaydınlar. Oğlumuz Doruk'la dinliyoruz okul yolunda, Dragos'tan selam demiş Duygu.

0: Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Müziğin arasına girmek istemiyorum az önce Doğan Can'ı çekip sosyal medyada paylaştım. Şu sağ tarafında bir yeşil koku spreyi var.
1: Evet.
0: Herkes onu çamaşır suyu zannetmiş.
2: Hayır.
0: Arkadaşlar ben her girdiğim ortama çamaşır suyu sokmuyorum.
2: Ben o aslında hani şey pilli otomatik sıkan sprey var
0: yeşil
2: ya ondan.
0: Yeşil başlığını görünce herkes tabii ki otomatikman onu çamaşır suyu zannetmiş. Sabah şimdi girdiğimden beri bana yazıyorlar. Ay Kadir Bey çamaşır suyu mu
2: hayda,
0: götürdünüz?
2: İyi de o kadar küçük olmaz ki. Ben onu şey manuel kullanıyorum
0: yani,
2: burada.
0: Yani ben de öyle söyledim. Arkadaşım öyle çamaşır suyuyla falan ilgisi yok. Sabah sabah ile hiç uğraşmaz.
2: Zaten kimyasallardan uzak durmaya gayret ediyoruz.
0: Aynen aynen. Evet. Arap sabunu.
2: Evet şimdi sadece bir 10 saniyelik aram var.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Süper FM. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
2: Süper FM. Şimdi bu sabah hangi mesele etrafında toplanacağız? Dediğim gibi biz evet bugün Kadir benle beraber ama hani Kadir'le beraber yayını yapacağız. Yani onun işiyle alakalı gücüyle alakalı yine konuşuruz. Fakat esas muhabbetten çok uzaklaşmadan şöyle notlarıma baktım. En son 15 gün önce işlemişim bu konuyu. Yine ben böyle araya 1,5-2 ay koyuyorum işlediğim konularda. Fakat o konu tam Kadir'lik bir konu olduğu için hatta bilmeyenler için de bizim Kadir'le tanışmamıza vesile olan bir konu başlığıdır. Ne alaka diyeceksiniz. Çünkü doğrudan onun uzmanlık alanı akraba terörü ama onun uzmanlık alanı olmasının sebebi de terörün kendisi olduğu için. Yani
0: bütün akrabalarımın beni sana da bulaştırması bir yandan. Bak 6 sene önce onları şikayet edeceğim diye bağlandım. Derdin büyüğüne bulaştım.
2: Evet biz Kadir'le öyle tanıştık, arkadaş olduk. Daha sonrasında konu kaldım derken işte vallahi zaman hızlı geçti ya.
0: Ya 2026'a 27'ye giriyoruz.
2: Yeah.
0: Ya hala benim derdim çözülmedi. Ben hala akrabalarla dertteyim.
2: Bugünün yayın konu başlığı özetle akraba terörü. Şunu yapacağız. Herkes kendi aile içinde yaşadığı, ne bileyim belki evinize büyü bırakan yengeleriniz olur.
0: Klasik. Ama lütfen biraz şeffaf olun. Hep karşı tarafı suçlamayın. Sizin de yaptıklarınızı anlatın ki biz de diyelim ki bacım buna karşı bu yapılmış diyebilelim.
2: Evet, arkadaşım çok kendinde hata bulan birisi olduğu için size de diyor ki siz de anlatın. Doğru. Ne bileyim belki bir miras sonrası amcalar birbirine girmiştir, halanız ortalığı karıştırmıştır falan filan gibi varsa eğer sizin de ya Doğancan bizim ailede şöyle bir gündem var, yıllardır çözülemeyen şöyle bir gerginlik var, bu yüzden babaannemlerle konuşmuyoruz falan gibi bir akraba terörü, özellikle böyle düğün dernek zamanları çok fazla oluyor değil mi sıkıntılar?
0: Onlar zaten takı takmamak için küsük çıkarmaya geliyorlar. Siz onları sakın umursamayın. Onlar bilerek yapıyor. Sizin çoğunuz bu tuzağa düşüyorsunuz. Arkadaşlar düğünden sonra kavga çıkarıp laf sokun. O düğün zamanı alttan alın. Yesin pastasını çiğnem olsun.
2: Bugünün yayın konu başlığı özetle akraba terörü. Bende şöyle bir olay var diye anlatabileceğiniz bir mevzunuz varsa canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12. Dileyenler buradan yayına katılabilecek. 212 368 62 12 ya da özet bir şekilde mesaj yollayabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan 0531 785 90 80. Bu da WhatsApp hattımızın telefon numarası. Şimdi arkadaşımızın şarkısını çalayım. Ondan sonra da pis pis gülüyor acaba. Yok laf sokmadım gerçekten arkadaşımız.
0: Hayır, benim şarkım ne çalabilirsin diye düşündüm.
2: Senin değil, ortak arkadaşımızın şarkısını çalacağım.
0: Tamam.
2: Ortak en yakın samimi olduğumuz arkadaşımız kim şarkıcı?
0: Kibariye.
2: Allah seni.
0: Güzel.
2: Güzel.
0: Gizem'in şarkısı geliyor.
2: Evet, Gizem'in şarkısını dinleyelim hemen ardından. Hadi mesajlar, telefonlar, muhabbete devam edeceğiz.

0: FM'de radyolarınızdan itibariyle Doğan canlı yayında ve bugün Kadir Can da bizimle.
1: Ay hiç sevmediğim çocuk ismi, çok yaramazdır onlar.
2: Sen zaten bana sürekli Doğan diyorsun.
1: Evet.
2: Tek Doğan diyen sensin, sinirim bozuluyor. Üşendiğin için mi yoksa?
1: 8 sayfa hakaret ediyorum. Hiçbirini alamıyorsa o canı eklemedin mi zoruna?
2: Doğru gitti. Sen çok farklısın canım arkadaşım. Evet, bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Artık ufaktan telefon bağlantılarımıza başlayalım. Bakalım ne gündemler var acaba sizde. Doğancan, bizim ailenin şöyle bir krizi, şöyle bir kaosu, entrikası var diye anlatabileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. 212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram. Doğan Can abi selamlar. Ben 40'ım çıktıktan sonra akrabamızın düğününde 30 çeyrek altınım çalınmış. Sonra tabii hocaya falan gidiyorlar. Hoca da nasıl birisi tipini falan filan söylüyor. Çalan kişimin...
1: Kim çıkmış?
2: Ne? Çalan kişinin... Hala daha biliyoruz ama herkes bilmiyormuş gibi yapıyor.
1: E canım size misal verin, yanına gidin.
2: 40'ım çıktıktan sonra doğduğunda takılan altınlar.
1: Çocuğa takılan doğuma. E annen senin altınlarla seni nereye götürmüş, onları niye yanınıza taşıdın?
2: Ve şey diyor, şu an hesapladığımda 300 bin lira civarında bir para
1: zaten
2: yapıyor demiş.
1: Zaten o para ona kalmayacaktı. Annesi gibi bozup bir yere harcayacak. Hangimizin sünnet altını bizde kaldı?
2: Doğru, yani. Doğru.
1: Boşver, düğündekileri sakla sen.
2: Beylikdüzü'nden Güngören'e iş yolunda Kadir abiye selam demiş Sena. Ne? Ay Doğancan, annem babamla nerede evlenmiş biliyor musun? Cadı halalarım var benim. Anneme büyü yapan, tabii o büyü onları tuttu. E ne alaka, konuyu anlatmadın ki?
1: Annesiyle babasını mı tanıştırıp büyü yapmışlar birleşsinler diye. Bu arada bu halalara bu sponsor kim oluyor? Bu büyü işleri de bedava değil.
2: Genelde halalar değil mi?
1: Baba tarafı sevilmiyor. Erkek soyu gerçekten zor. Bal da yasa. Bu arada biz de erkek tarafıyız. Bak, ben bazen anneme de söylüyorum. Anneciğim boşuna uğraşma, biz erkek tarafıyız. Sevilmeyiz. Bizim kanımız bir kere tas.
2: Evet, Kadir de aile müessesesine gireli bir seneyi geçti.
1: Yok, tam bir sene 3 ay falan olacak.
2: Evet, kardeşi Kerem'i de bu yaz evlendirdik. Ondan sonra şimdi annesi Ümran abla...
1: Has bir kayınvalide.
2: Gerçekten yakında oturan evlatları. Zaten siz alt üstte oturuyorsunuz.
1: Evet, Kerem de yan binada oturuyor ama annem karakter olarak hiç aile apartmanı kayınvalidesi değil.
2: Bir şey diyeceğim, objektif yorum yapabilir misin acaba?
1: Her zaman olduğu gibi.
2: Nasıl bir kayınvalide annen?
1: Sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Bazen karşıma alıp konuşuyorum. Diyorum ki kendine gel. Annem bir diyet kayınvalide.
2: Nasıl sıfır ama? Nedir? Kendine gelmesi gereken konu ne?
1: Ya mesela bazen böyle gelinlerle alakalı bir olay oluyor. Anneme diyorum ki bak diyorum, küçüğü büyüğü şöyle şöyle falan filan diyorum. Annem boşluğa bakar gibi bana bakıyor. Hani gazlanıp daha da coşup benim bir tanemin üstüne 3 taneyi koymuyor. Tamam mı? Annem böyle boşluğa bakıyor. Diyor ki olsun. O olsun diyor ya mesela, bana cinler geliyor.
2: Ama olması gereken bu değil mi?
1: Ya ne? Sen, olması gereken o değil.
2: Ulan birisi senin hanımın, diğerisi kardeşin.
1: Olabilir, olabilir. Orada bir kaos çıkması lazım. Ama benim annem kaos söndürücü. Hayrettin'e gideceğim yemin ediyorum ya.
2: Helal olsun. Peki. İyi. Hadi ilk telefonumuz gelsin bakalım. Bu arada sen tanırsın muhtemelen. Maltepe Merkez Camii'nde artık. Orada
1: evet,
2: otur için.
1: Evet.
2: Nurullah mesaj yollamış. Diyor ki bu büyü işlerinin piyasası
1: pahalı,
2: evet çok pahalı. Tövbe estağfurullah diye mesaj yollamış.
1: Ay bir an ben bedava yapıyorum. Gel diyecek zannettim. Hoca deyince yanlış anlaşılmış. Onlara da bu arada hoca demeyin arkadaşlar. Onlar büyücü.
2: Evet.
1: Bizim hocalarımız böyle temiz hocalar. Nurullah gibi. Şimdi herkes hoca deyince
2: doğru
1: zannediyorlar ki normal hocalar da yapıyor.
2: Bunu peki spesifik ayırt etmek lazım diye altını çizdin ya. Özel bir sebebi var mı? Yani o sektörden senin tanıdıkların var mı?
1: Büyücü olarak mı?
2: Ne bileyim hani arkadaşlar öyle demeyin lütfen dedin ya. Hani sanki sen alınıyormuşsun gibi. Ha, o neden bu kadar hassasiyet geliştirdin?
1: Bu konuda hocalarımızın hakkı yensin istemiyorum. Çünkü piyasada çok şarlatan var.
2: Doğru diyorsun.
1: Yaptırmak istiyorsanız da dolandırılmayın. Paranız boşa gitmesin. Bazıları paranızı alıyor sonra yapmıyorlar. O yüzden. Okuma yazması yokmuş gibi karalayıp milletin eline veriyor.
2: Doğru.
1: Bizim öyle bir komşumuz vardı. Neyse içinde kalsın.
2: Evet peki. Haydi gelsin bakalım ilk telefon. Günaydın. Oo, alo.
3: Alo.
2: Neyse duymuyor bizi galiba. Hemen diğer telefonumuzu
1: canım
2: alalım.
1: Canım sana büyü yapıldı. Sesin gelmiyor.
2: Evet, arayanlardan ricam arkadaşlar, radyonuzun sesi kısık olsun. Bir de konu harici lütfen aramayın. Bugün akraba terörü meselesini işliyoruz Kadir'le beraber. Günaydın.
3: Günaydın.
2: He, işte bak sesinde bile var o entrikayı
1: dolmuş,
2: aldım.
1: Dolmuş.
2: Günaydını bile yetti. Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın Doğancığım, ben Melike Ankara'dan arıyorum.
2: Hoş geldiniz Melike Hanımcığım. Tanıyalım, ne iş yaparız?
3: Ben sanayide çalışıyorum, aşçılık yapıyorum. Şu anda eşimle birlikte işe gidiyoruz.
2: Hadi kolay gelsin. Ne var bugün menüde?
3: Valla etli nohut pişireceğim inşallah.
1: Muska böreği var.
2: Güzel.
3: Muska böreği yok.
2: Yanına, nohutun yanına bulgur mu, pilav mı?
3: Ya genelde pirinç tercih ediliyor. Pirinç pilavı yaparım.
2: Hadi bakalım. Bugün Kadir'le yapıyoruz yayını. Anlatacağın hikayeyi de beraber değerlendireceğiz ama şu radyonu kapat. Melike.
3: Tamam. Tamam, kıstım. Zaten cuma günü de geldim. Senin resim falan çekindim ben senin. Çok büyük bir fanınım.
2: Estağfurullah. Nasıl, eğlendin mi bu arada?
3: Çok çok eğlendim. Gerçekten ben mesela sizden 10-12 yaş kadar büyüğüm ama... ben sizin enerjinizi çok seviyorum. Kadir'in de enerjisini çok seviyorum. Senin de enerjini çok seviyorum.
2: Efendim.
3: Bir de kendi Koç burcu olduğum için çok şeyim ya. Kız, böyle hareketli bir tipimdir yani.
1: Burçları öyle yorumluyor.
3: Aynen. Aynen öyleyim.
2: Ne mutlu bize Melike Hanımcığım. Gelelim gündemimize. Ne geldi tamam. Başa? Dinliyoruz.
3: Ya bundan 8-10 sene öncesine kadar kuzenim bir kafa açmak istedi. Açtılar. İşte seni de dediler, yanımıza alalım. İyi, hoş, tamam. Gittim, dedi ki bana biz birkaç ay idare edebilir misin? Sigortanı dedi, yapmayalım dedi.
2: Evet.
3: Hadi abi dedim, yani tabii ki durumun zor da birazcık kendini derle toparla, ondan sonra yaparsın dedim.
2: Tamam.
3: Aradan tam 8 ay geçti. 8 ayın sonunda artık dedim ki abi dedim ya senden bir ricam var. Artık şu sigortamı başlatabilir misin dedim.
2: Yani.
3: Sen istemedin ki dedi. Ben yapacaktım da dedi. Sen istemedin dedi.
1: Ay, ne senin ocağın batmıyor. Kız sen niye hemen sesli kayı arayıp şikayet etmedin onu, beni burada sigortalı çalıştırıyorlar diye?
3: Ya işte akrabamız ya, idare edeceğiz.
1: Ama bak işte anacığım, bak siz de hak ediyorsunuz. Hak ediyorsunuz. Bak ben her zaman söylüyorum. Yani orada sen kendi değerini sen kendin belirteceksin bacım. Ha, o öyle doğru mi söyledi? Tamam abi de, çık akşam eve gel, sabah SSK müfettişlerini yolla gitsin. Sen de düşünce ben yanana kadar o yansın.
2: Hayır, bir de hani aynen, bir iki öyle ay demiş ya başta. Uyduruyorum, Ocak'ta başladıysan tamam abi, o zaman Mart 1 itibariyle sigortamı yaparsın diye adını koysaydın keşke.
1: Adam bir de diyor ki sen istemedin diyor, anladın mı?
2: Arsız aynen, onun işine öyle geliyor
3: bana
2: zaten.
3: Yemin ederim bunu söyledi, sen istemedin yapmadım dedi. Ne diyorsun abi sen dedim ya. İstemez olur muyum ben? Mesela şu an kademeli emeklilik geldiğinde bu beni var ya o kadar etkiliyor
1: kız,
3: ki.
1: Kız tabii bir gün bile bir gün diyorlar SSK'da.
2: Tabii ki.
1: İşte, neyse olsun. İnşallah çocuklardan falan boşanırsın.
3: Şu an şuna seviniyorum ama sonuçta
1: kafesi
3: ben bir şekilde
1: mı?
3: Yine tabii
1: battı
3: canım.
1: Bak, BTR olsun inşallah, kanalizasyonları tıkansınlar çiftliklerinden kurtulsun. Bir de sana bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey olduğunda onun kafesinin tuvaletini akşamdan ıslak betonu dök bırak. O kanalizasyon bir güzel tıkanıyor. Yedi çekti gelse açamaz onu.
2: Kadir, aynen çoluk çocuk öyle dinliyor bizi Kadir'cim.
3: Evet,
1: kafenin
3: evet
1: tuvaletine beton mu dökecek çocuklar?
2: Olsun. Kötü örnek olmayalım. Peki Melike Hanımcığım,
3: böyle
2: sağ olun efendim.
3: Böyle bir anım olmuştu ama onun dışındaki bütün akrabalarımdan çok memnunum.
2: Şimdilik.
3: Yani şimdilik çok memnunum.
1: Şimdi eşinle de berabersin ya, koca tarafını da pek anlatamadın sen. Ben anladım, sonra sen başka bir gün tek arabacım.
3: Eşimle beraber yollardayız aynen öyle.
1: Selamlar olsun.
2: Hadi orada görüşürüz. İyi bakın kendinize Melike Hanım.
3: Çok teşekkür ederim. Öpüyorum.
2: Hoşçakalın.
3: Kendinize iyi bakın.
2: Evet. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Sevgili dinleyicilerim, bizim ailede şöyle bir gündem var. Ay bunlar ne ki, anlatayım de. Küçük diliniz ne?
1: Küçük diliniz yutun. Bir yerinize kaçırdım.
2: Evet. Diye anlatabileceğiniz hikayeler için 0212 368 60 unuttum. 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 531 785 90 80 mesaj yollayacak olanlar hikayeyi özet bir şekilde yazsın. Böyle Gılgamış destanı olarak yollamayın, zor oluyor. O kadar okumayı sevseydim açar kitap okurdum. Şimdi kısa bir ara, hemen ardından muhabbete devam.
4: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Maximumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor. Benim

0: Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Sevgili dinleyicilerim, benim başıma şöyle bir iş geldi. Bizim aile içinde şöyle bir gündem var diye anlatabileceğiniz ne varsa radyoların yeni açanlar. Bugün Kadir Ezildi ile beraber yapıyoruz programı. Günaydın Kadir.
1: Günaydın efendim. Günaydın. Tabii bu kadar kötü akrabayla gün nasıl ayabilir ki?
0: Evet, ve meseleleri de beraber değerlendiriyoruz. Hemen 3-5 mesaj daha paylaşıp rastgele bir telefon daha alacağım.

0: yaptın beni. Semih yazmış, diyor ki benim halamlar annemi istemediği için annemlerin düğününün olduğu gün elektriği bozmuşlar. Eskiden düğünler evde ya da evin önündeki bahçede yapılırmış. Bizim de annemlerin bahçede olmuş ve bütün elektrik tesisatını bozmuşlar ki düğün iptal olsun.
1: Herhalde düğün aceleye geldi. Büyücü bulamadıkları için direkt var. Şey, annenle babanın arasındaki elektriğe müdahale edemediklerinden bahçe elektriğine saldırmışlar.
0: Doğancan, sorma başıma geleni. Eşimle kayınvalidemin yanında tartıştık. Sonunda boşanmaya karar verdik ama kavganın sebebi annesiydi. Annesi yanımızdan giderken evime gelme seni istemiyorum deyip gitti. Ben de her şey senin yüzünden oldu dedim ama ben ne yaptım ki demez mi? Biz eşimle aramızı düzelttik ancak annesinin evine gitmeyeceğimi söyledim. Eşime 3 ay görüşmedik. İftara çağırdı, sırf eşime saygımdan gittim ama içime içsinmedi. Sonuç olarak yemek sonrası benden özür diledi, çok sinirliydim dedi.
1: Hayır, soruna geldi, daraldım.
0: Ondan sonra işte çok uzun yazmış.
1: Annesini
0: ne diyor?
1: Yiyin annesini. Annesini.
0: Ne? Bu bir daha olursa kapınızı açmam dedim. Yok kızım, yok asla bir daha yapmayacağım dedi ama yine bir potansiyel var, hiç güvenmiyorum diye mesaj yollamış.
1: E canım, o da gitsin, ne şey var yok yani? Ay, eşinin annesi ne olacak?
0: Evet, hemen bakalım. Ne bu?
1: Bu arada her kötü akrabayla küsmeyin arkadaşlar. Sonra çevreniz azalıyor. Düğüne derneğe adam bulamıyorsunuz.
0: O da doğru.
1: Ben yani karşılıklı atışa atışa öyle ilişkileri sürdürüyorum. Hemen küsüp gitmek çok kolay oluyor. Sıkıcı oluyor bir kere.
0: İsmimi vermek istemiyorum. Abi küçükken köyde yaşıyorduk babaannemle. İşte onlar da köydeydi. Yanında da amcamın biri yaşıyordu. Yengem falan... Başka da baba tarafında biri yok köyde. Hepsi şehir merkezinde oturuyordu. Neyse, babaannemler ziyarete geldiler. İşte halamlar, amcamlar ailece hazırlıklı gelmişler. Tabii börekler, tatlılar, sarmalar, kokular geliyor burnumuza. Biz de yoklukla büyüdük. Neyse, biz de kuzenlerle oynamak için gittik. Saati fark etmemişiz. Akşam olmuş, sofradalar. O sırada kuzenimin biri geldi. Ne bu?
1: Kesin çocuğu akşam sofrasını oturtmadan geri evine yollamışlardı.
0: Evet, tam olarak öyle olmuş. Boynu bükük bir şekilde geri döndük. Hakkımızı helal etmiyoruz diye mesaj yollamış. Kardeşleriyle beraber onları oturtmamışlar sofraya.
1: Bu çoğu çocuğun başına gelmiş 90'larda yaşanan.
0: Dün de konuştuk yayında hatta, bir hanımefendi bağlandı, anlattı.
1: Çünkü eskiden çocuklar arsız değildi. Şimdi oturtmasan bile alır gider payını oradan. Anne, bana vermediler. O zaman öyle miydi?
0: İçimizde atıyorduk hep, değil mi?
1: Evet.
0: Sen yaşadın mı bunu?
1: Yok, ben öyle hiçbir sofradan yemeksiz kalkmam.
0: Bırakır mısın?
1: Ben bazen gidip mutfakta gizli gizli yediğim bile oluyordu. Ben ıslak keki çok seviyordum ama annem izin vermiyordu misafirlikte ikinciyi istememe. Ben de gidip mutfakta gizli gizli dolaptan falan yiyordum.
0: Sana helal olsun. Ne tam dedi? Senlik hareket.
1: Aynen öyle.
0: Kim var hattımızda? Alo.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Dimitra ben.
0: Kim?
2: Dimitra.
1: Dimitra, kız yabancılar... Yabancı isim herhalde.
2: Ben yabancı değilim, hayır. Türk vatandaşıyım ama Dimitra'yım.
0: Dimitra kökeni nereden geliyor peki?
2: Ankaralıyım. Annem Ankaralı, babam Yunanistan'dan geldi.
1: Ben de tam diyecektim ki yabancılarda da akraba problemi var mı diye sevinmiştim. Bir tek bizde yok diyor.
2: Hayır, hayır. Ben şöyle anlatayım size. Sizin ikinizi de çok seviyorum.
1: Teşekkür
2: çok
1: ederiz.
2: Takip ediyorum.
0: Sağ olun.
2: Şöyle, kayınvalideyim. Oğlum 10 sene önce evlendirdim. İlk evli, yani düğünü yapıyoruz. Kime verirsiniz takıları? Örümceğime verdim. Yani düğünde kime verirsiniz en güvenli?
1: Şimdi oğlunuzun düğününde takılan takıları, evet, siz görümceğinizi emanet ettiniz.
2: Emanet ettik. Düğün takılacak işte, nikah oldu bilmem ne.
1: Çok güzel.
2: Geldiler el öpmeye. Yani teşekkür işte. Neyse, düğünde ben beş taşı, tek taşı takmıştık zaten. Beş taşı takacağım, bir açtım. İçinde yok. Yani başından aşağı kaynar.
1: Valla sadece başından aşağısa gene iyi. Kısmi felç olmadığına dua et sen dünya.
0: Sonra ne oldu?
2: Yani sonra hiçbir şey olmadı bak. Böyle baktım, aynı masadayız zaten görümceme. Şu an görümcem öldü. Allah rahmet eylesin demiyorum bile. Demiyorum.
1: Kadın haklı çünkü... sana kalmamış. Onun görümcesi. Bırak.
2: Dur bir dakika.
1: Anla. Susmuyorsun. Kadın anlasın.
2: Ondan sonra cuma hiçbir tepki yok. Allah'tan kızı tabii ki çok sevdi. Yani o öyle bir şey değil. Neyse, kapattık öbür takıları. Taktık falan, tamam, düğün olayı. Ama kocam ağzını, yani rezil ediyor beni orada.
1: Şimdi bacısına iftira atmışsın gibi görüyor galiba seni, değil mi?
2: Hayır hayır, daha önceden de bu kişi, yani bu kişi yani görünce daha önceden de yıllar önce.
1: Kleptoman.
2: Yıllar önce hayır. Belediyede çalışıyordu. Dedi ki arsa alınacak dedi. İşte takılar bilmem neler vardı bizde de. Eşim verdi arsa almak için. Arsa yok oldu ortada.
0: Paralar?
2: Yani, şöyle ki kayınpederim ölünce miras bölünürken eşim onun karşılığını ondan aldı.
0: Bir şekilde iyi bari. Peki bir şey diyeceğim. Bu yüzük ortadan kayboldu. Sonra bunun peşine düşünmedi mi?
2: Dur onu anlatacağım.
1: Hırsını anlamadım. Mirasa kadar gittik.
2: Hayır. Yani bu böyle yani böyle bir şeyler yapmıştı zaten ama ben hiç kötülük yapmadığım için hani böyle kötü olmasın diye kardeşidir. Hep beraber olduk. Hep beraber. Hiç yüzüne vurmadık.
1: Ne
2: anlatabildim
1: güzel,
2: mi?
1: Ne güzel.
0: Tamam da ben şunu merak ediyorum. Yani yüzük nerede dendiği zaman.
2: Dur söyleyeceğim.
0: Kız bir söyle artık. Allah 10 tane laf soktun araya, bir yüzüğü söylemedin.
2: Tamam söyleyeceğim bir dakika. Ondan sonra. Sabaha kadar eşim tabii otelde yaptık zaten ailece hepimiz ertesi gün sabah kahvaltı yapacağız, dışarıdan gelenler de var, İstanbul'dayız biz bu ara. Ondan sonracıma eşim dır yaptı, sabah 6'da hiç uyumadım zaten, gittim kapıyı çaldım, dedim ki açtı, ay dedim nasıl falan, kutuyu orada gördüm, kutuyu açtım yüzük içinde ve seni seviyorum diye sarılıp aşağıya inip kahvaltıda tekrar taktım. Ve de bir daha yüzleşmedik, bir daha görüşmedik, bir daha konuşmadık.
0: Bayağı el koymuş aslında yüzüğe yani.
2: Evet yani.
1: Peki eşinizin tepkisi ne oldu buna?
2: Hiçbir tepkisi yok, yazık adam, ne yapsın yani, kardeşi.
0: Ama yaptınız? Ya başlarımda öyle kardeşe yani, şimdi sonuç itibariyle bayağı hırsızlık yapmış orada.
1: Adamı 5 kere taşlarım yemin ediyorum, o 5 taşlarım. İşin problemi sen gelinin önünde de kötü oldun kaynanasın, sen geline söz tabii vermişsin 5 taşı da takamadın. O gelin tabii. Senin görümceni dinler mi, direkt seni kötü bildi. Diyecek ki benim kaynanam takmadı canım ablam.
2: Ay Allah'tan sabahleyin kahvaltıda hemen indim taktım yani, kusura bakma dedim. Hani beni tanıyor ama oradaki rezil yani.
1: Gene asil kadınmışsın. Bizimkiler olsa salonda onun saçını başını yolmuştu. Misafir bile dinlememişti.
2: Allah korusun.
0: Peki. Yani. Teşekkürler. Habere gideceğiz şimdi. Görüşmek
2: ama
0: üzere.
2: Ama Kadir'e söyle. Kadir'e yemekte yiyince başvurdum. O almadı. Seni gebertirim.
1: Ben yemekte izle değilim. O yüzdendir. Sen en amarat benimle başvur. Gözün kör olmuyor. Hadi bay bay.
0: Görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Kadın nasıl dolmuş görüyor musun? Evet. Ölmüş kadını çekiştire bir hal oldu.
0: Bize de çemkirdi arada o hırsla zaten. Merve yazmış, diyor ki millete arsız diyen Kadir'in milletin mutfağından aşırdıkları peki yazmış.
1: Ay sanki Ramazanlık bakliyatlarını çaldım. 2 kuruş kek yedik. Öldüler mi? Ondan sonra benim dünya kadar hakkımı yediler, ona saysınlar.
0: Hadi bakalım. Haberler hemen ardından devam. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü.
3: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: destekli hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar Babülmendeb ve kıyı şeritlerinde yoğunlaştı. Husiler Riyad'ı balistik yüzeyle Suudi Arabistan'daki Hamis Musayt hava üssünü dronlarla hedef aldı. İngiltere 4 ticari gemisinin Hürmüz Boğazı'na girerken vurulduğunu duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı ülkesinin soğuk savaş döneminden daha kapsamlı bir gölge savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Portekiz ve Belçika'da binlerce kişi konut krizi ve yüksek enflasyona karşı meydanlara inerek hükümetleri protesto etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron öğrencilere sükunet çağrısında bulundu ancak Fransa'da liselerdeki fiziki koşullar ve öğretmen açığı nedeniyle başlayan eylemler devam etti. Fransa'da yüzlerce süpermarket soğutma sistemlerine hedef alan geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı, tonlarca gıda kullanılamaz hale geldi. 5 basın ve yazar örgütü Sabahattin Ali'nin ölümünün aydınlatılması için bakanlığa başvurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı burs kredi başvuruları başladı. Cuma günü sona erecek. Doğa Koruma Dernekleri ve ajans verilerine göre vatandaşların mobil uygulamalar üzerinden bildirdiği kuş gözlem verileri sayesinde göçmen kuşların korunma oranlarında belirgin artış sağlandı. Bahardan kalma havalar yerini soğuğa ve yağışa bırakıyor. Bu hafta her gün sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek. İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Virgüğü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı'a kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
5: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sunar.

0: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınıza Doğan canlı yayında ve sevgili Kadir Ezil ile beraber yapıyoruz programı. Manifest çalarken dedik ya, ay sabah sabah kim dinliyor bunları? Ben dedim ki çocuklar dinliyor ama ben konuğum dedi. Benim istediğim şarkıları çal dedi.
1: Biraz dedim şöyle kanımız kaynasın, içimiz oynasın. Hoppala.
0: Bugünün yayın konu başlığı. Akraba terörü.
1: Aynaşanın kaynaşanın, yol üstünde oynaşanın, elek satan körpaşanın, Cemil Cümle'nin nazarı bizden uzak olsun inşallah.
0: Amin. Dur bir tur dönsün bari türkü.

0: Evet tamam, çocukları pistten alalım yeter. Şimdi az önce hani bu altın takı muhabbetinin üzerine bence bu hikayelerin en bombası diyebileceğimiz nitelikte bir mesaj var.
1: Allah aşkına.
0: Mehtap yazmış İzmir'den, diyor ki benim kuzenimin kayınvalidesi kuzenimin düğününde, yani kendi oğlunun düğününde takı takmamak için kendi çantasını vestiyer görevlileri çalmış gibi ortalığı velveleye verdi. Oğlunu sabaha kadar karakollarda süründürtmüştü. Sonra ortaya çıktı ki meğerse çantayı kendi saklamış altın takmamak için.
1: Ay, iftiradı, ben inanmıyorum. Yok ya, olabilir. O kadarı da
0: ne
1: yani.
0: Ne insanlar var. Belki kızı istemiyordu. Ben bu kıza altın maltın takmam deyip oğlu altınları aldı, anasına verdi. Anası da takmayacağım ulan dedi. Olamaz mı?
1: Kız iyi de o salona para verdiniz. Salon rezil oldu. Düğün rezil oldu. Sanki dersin 5 liraya şat takacaktı. Orada takacağı 10 gram 2 tane bilezik. Onun için kendini yırttın. Aa, bak ateş bastı beni az şimdi.
0: Aa, Doğancan şu an tam olarak Evreşe'den geçerken dinliyorum seni diye Başar mesaj yollamış.
1: Canımsın, bir ben gelemedim Evreşe'ye. Gerçekten dar mı acaba?
0: Akraba terörü demişken mor koltukları anlatsın yazmış biri de. Ne o?
1: Bak yazıklar olsun. 6 senelik arkadaşımsın. Mor, hala annemin ne? Yarasını bilmiyorsun.
0: Mor koltuk ne? Bilmiyorum ben.
1: Annem evlenirken kimse anneme ne istediğini sormamış. Halam gitmiş anneme sormadan kendi istediği mor smor bir koltuk takımı. Boydan boya koyu bir vitrin. Bir de küçük bir buzdolabı almış. Annem eve bir gelmiş ki eşyalar gelmiş. Tabii anneme kimse sormamış. Annem yıllarca o koltukların üstüne ızdırap gibi oturdu. Bir de satende onlar hep bizim saçlarımızı çekiyordu o koltuklar. Hala çocukluk fotoğraflarımızda mor koltuğu gördükçe annem ceddine rahmet okuyor. Bir de anneme komşunun gelinliğini getirip giydirmişler. Annem 45 kilo kadın 2XL gelinliği sırtından büzdüre büzdüre kırmızı soğan çuvalı.
0: Aa, bilmiyordum ben gerçekten bunları.
1: Bir gün sordum Mümran ablam senin derdin ne var diye.
0: Ay, ne derdi var Allah aşkına, el el üstünde oturuyor.
1: İşte sonunda kadın rahat etti.
0: Hadi göze aydın bari. Biraz da sefa. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Hadi hemen bir telefon daha alalım. 0212 368 62 12.

0: Annesi çok haklı Doğancan. Düğünde yapılan hiçbir şey unutulmaz çünkü diye Feryal yazmış. Onun da yarası var anlaşılan. Günaydın sana da. Ne bu? Millet en azından takılarını görmüş. Ben düğünümde takılanları bir daha hiç görmedim. Kaynanam hepsini aldı ve bana taktıkları seti de kuyumcudan ödünç almışlar zaten.
1: Onu benim bir arkadaşıma da yaptılardı. Bilmiyormuş, düğün günü taktılar takıları. Ertesi sabah demişler ki kıza, kızım biz bunları ödünç aldık kuyumcudan. O da zavallı bu saatten sonra babasının evine geri mi dönsün? Mecbur altınları vermiş.
0: Kim o?
1: Öyle bir akraba.
0: Benim tanıdığım biri mi?
1: Ben sana resmini gösteririm.
2: Sabah olsun çarşıya gidelim.
1: Aa, benim bir şeyim akrabam vardı da o da düğüne gider şey balayına giderken altınlarını kayınvalidesine emanet etmişti. Döndüğünde kayınvalidesi onları bozdurup bütün düğün borçlarını ödemiş.
0: Ne? Ya, hiç da, sormadan.
1: Hiç. O da eli boş ayağı yaş oturdu çulunun üstüne. Ben ona dedim ki eğer o balkona çıkıp yedim aileyi onu rezil etmeseydim ben de Kadir değildim. Saf oturmuş onun üstüne. Hayır tabii küçük küçük altınlar paralar hani aile arası konuşulur düğün masrafı ödenebilir damadın durumu yoksa buna karşı değilim. Ama bileziktir settir küpedir bunlar gelenin mihridir düğün altın onundur. Öyle ona sormadan götürüp de bozdurulur mu ne kadar ayıp.
0: Evet yetkili bir merciden gerekli açıklamaları
1: kul
0: dinlediniz.
1: Kul hakkı kul hakkı.
0: Evet Doğancan düğünden önce şehir dışından ailem gelecekti. Annem de erkek tarafında dedi ki kızımın iki koluna bilezik takın dedi. Görümcem de biz düğünde takacağız zaten dedi. Annem de beni rezil mi edeceksiniz misafir? Misafirlerime karşı size kız yok diye sonra tabii biz de ne yaptık kaçtık gizli nikah yaptık.
1: Aferin.
0: Kaynanam rahmetliydi eşimin babası ve anne rahmetliydi işte yine bir görümce terörü diye mesaj yollamış. Şu yazdığınız mesajları önce kendiniz okuyup eğer mantıklıysa yollarsanız sevinirim.
1: Öyle hırslı yazıyor ki hırslı yazar ki insan anlamıyor.
0: Evet onu. Ben bazı mesajları anlamıyorum.
1: Ana sözü dinlememiş işte ne olacak sonra o bileziği sana taktılar mı takmadılar.
0: Doğru. Evet hadi bir telefon daha gelsin bakalım. Alo.
3: Alo.
0: Günaydın.
3: Günaydın abi nasılsınız?
0: Sağ ol canım adın ne?
3: İrem.
0: İrem senin ne işin var? Biz bugün yetişkin sohbeti yapıyoruz. Senlik hiçbir şey yok.
3: Abi valla annem dedi sen anlat dedi. Ben anlatırsam
0: anlarlar. Anana çok selamlarımı ilet İremciğim öncelikle. Nedir akraba terörü? Bugünün yayın konu başlığı. Ne geldi başınıza?
3: Valla abi şimdi benim halamlar şey dışında.
0: Tabii ki annesi dediğine göre hala tarafını anlattıracak sana. Hiç teyzesinden bahsettirir mi?
1: Doldurmuşlar sabah sabah.
0: Sen bir konuş bakayım.
3: Ondan sonra işte abi onlar geldiler dediler ki bir anda ama hani biz hani bunu bir anda dediler ki işte
1: sen konuyu tam bir ezberle bak hani, sen beni dinle.
3: Ezberledim abi dur bir dakika. Dediler ki bir anda gelip işte biz İstanbul'da etrafımızda.
1: Çok acıklı dinleyemeyeceğim yüreği parçalandı. İremciğim gerçekten ben buna daha fazla dayanamayacağım yüreği parçalanıyor bir tanem. Olsun sen boş ver at içine at içine. Yavrum.
3: Ondan sonra abi. Güzel. Ha, tamam.
0: İrem anneni versene telefona.
3: Abi veremem.
0: Annene ver.
3: yok ondan sonra da.
1: İrem halanı arıyorum. Kapat telefonu.
0: İrem çok hızlı bir şekilde söyle. Ne oldu halan ne yaptı?
3: Tamam. İşte bir anda taşınıyoruz dediler. Nereye taşınacaklarını da bir yer falan söylemediler. Sonra biz gittiğimizde işte. Video falan çekiyorduk işte kuzenlerle. Hani böyle akraba grubu vardı işte atmak için. Sonra dediler ki atmayayım işte. Ben senin kadar rahat değilim işte. Ne terbiyesiz falan mı kendisi söylediler yani. Saçmalık yapıyorlar işte. Öyle yani.
0: Tamam İremciğim hadi öpüyorum iyi bak kendine. Görüşürüz hadi hoşça kal. Arkadaşlar çocukların ulaşamayacağı yerlere koyarsanız telefonu en azından saat 10'a kadar. Teşekkürler. Bir de anası arayıp bağlatıyor yani işte çocuğun bir suçu yok. Ana var diyor hemen bir telefon
1: daha. Ana başa tacımış her derdi ilacımış.
0: Evet doğru günaydın.
4: Günaydın Doğancan nasılsın?
0: Teşekkürler kiminle mi görüşüyorum?
4: Elvan ben.
0: Elman mı?
4: Elvan
0: hoş geldin. Hoş bugün akraba terörü konumuz ne geldi boşuna?
4: Hiç sormayın Doğancan. Dedem rahmetli o zaman da, o emekli olduğu dönemlerde parasını yatırım yapmak için babama danışmıştı.
0: Hmm.
4: Babam da tarla alalım demişti.
0: Tamam.
4: Dedemle anlaştılar, ettiler, tarla almaya karar verdiler.
0: He.
4: Ertesi güne gidecekler. Dedemle bir baktım dedemin fikri değişmiş. Sonra meğersem halamla kocası dedemin yanına gelmişler, kanına girmişler, fikrini değiştirmişler.
0: Evet.
4: Perde dükkanı açacağız demişler.
0: Kendilerine.
4: Kendilerine evet, dedem de o parayı onlara verdi. Dükkanı da açtı.
1: Battılar.
4: Babam o battılar. Dedem de çok pişman oldu. Keşke oğlum seni dinleseydim dedi babama.
1: Yani insan oğlunu bırakıp da damadını tutar, ben yeni gördüm. Bizde babam, olsa vallahi dünyada.
4: Aynen
1: hadi,
4: aynen. Hadi seni çok seviyorum ya.
1: Canımsın. Sonunda dedene kim baktı, bana onu söyler misin?
4: Dedeme kim baktı biliyor musun? Ne babamı baktı, ne halam baktı. Dedem sonradan memlekete yerleşti. Engelli bir halam vardı. Onunla beraber yaşıyordu. Dedem vefat etti. Engelli halam tek kaldı şu anda.
1: Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben zannettim ki sonunda yine babam baktı da diyecektim ki bak gene oğlanın eline düşmüş, ama neyse o da bakmamış olsun.
4: Yok küs. O zaten küs gittiler birbirlerine Doğancan.
0: Bir de mesela o tarla almış olsaydı bu günün sonunda bir miras malı olacaktı ama damat bey akıllı, damat Ferit yemiş bütün parayı.
4: Damat Ferit'e dükkan alacağız uğruna değil mi, kandırıp bütün paraları aldı.
1: Kendi babasından istesin, niye kayınpederinden istiyor? Pencerede perdesin, hani damat neredesin, ne oldu bak o da gitti.
0: Merhaba Ramazan da oldu. Arsız ama işte vallahi. Demek ki yani umurunda olmamış. Peki sağ olasın Elvan, güzel bir hikaye. Teşekkürler.
4: Görüşmek
0: hadi
4: üzere.
0: Gelsin sabah ben enerjimizi de alalım. Bugün hiç sağ almadık enerji.
4: Günaydın.
5: Günaydın çocuklar.
6: Günaydın. Hello day, günaydın.
7: Günaydın. Günaydın.
8: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından.
9: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Keyifli sohbeti sakın kaçırmayın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Bugün Kadir Ezildi konuğum olduğu için onun playlistinden şarkılar çalıyorum, türküler çalıyorum. Sen gece gündüz böyle eğlenceli türküler dinliyorsun değil mi?
1: Bizim evde sürekli düğün nişangına var böyle yöresel parçalar.
0: Evet, daha motive ediyor seni daha fazla.
1: Enerji veriyor, enerji.
0: Evet, sevgili dinleyicilerimiz, bugün Kadir Ezildi ile yapıyoruz programı ve konu başlığımız akraba terörü.

0: Dinleyicilerine, dinleyicilerine.
1: Bir bırakmıyor ki dinleyelim ya. Ne dinleyicilerine?
0: Dinleyicilerine sorar mısın? Sabahlar arada böyle şarkılar istemezler miymiş?
1: Çalıyorum zaten arada ama bugün varsın diye hep çalıyorum.
0: Ha. Ben hiç denk gelmedim.
1: Sana kalmıştı. Ay her gün de beni dinler ya canım benim.
0: Nankör. Kaç...
1: Nerede dinliyorsun be?
0: Sette üstümü giyinirken açıyorum.
1: 3 dakika.
0: Ses olsun diye.
1: Bu şey gibi. Tuvalette Reels kaydırmak gibi. Ben senin beni dinlemem. Peki. İbrahim diyor ki Ankara'dan. Valla Kırıkkale'ye doğru yoldayım. Kadir Bey renk attı bugün. Valla gelsin arada. Enerjiniz eksik olmasın demiş. Eyvallah. Selamlar. Bu arada yayın başını kaçıranlar için söyleyeyim. Bugün aslında... Kadir'in konuk olması gibi bir gündem yoktu. Biz dün akşam karar verdik. Sebebi de evi Anadolu yakasında bir tık daha uzak bugün gideceği yere. Tapuya giderken taksi parası vermemek için akşam bende kaldı. Ben de radyoya geldi. Ben de radyo çıkışı onu tapuya bırakacağım.
0: Ay tapu tapu deyince millet zannedecek ki gidip üstüme tapu almaya gidiyorum.
1: İşim var işte oradan. Ne işin var?
0: Evrak işlerim var, onları halledeceğim.
1: Söyleyebilir misin bugün yapacağın şeyi?
0: Beykoz'da 4 katlı villa alıyorum. Ne yapabilirim bu köyde yarabbim?
1: Neyse tamam. Ay bu çok fena. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Allah kimseyi Kadir'le düşman etmesin. Konu başlığıyla ilgili Kadir'de bol malzeme vardır. Bence o da bir tane akraba terörü meselesi patlatmalı. Arada anlatıyor ya. Az önce anlattı mesela mor koltuk olayı gibi mesela. Değil mi? Bu da bir akraba terörü sonuçta. Tabii.
0: Genelde anneme uygulanan terörler bunlar. Bana uygulananlar hiç söylemiyorum. Çünkü ben anında hallediyorum onu. Uzatmıyorum. 30 yıl anlatıp da kendimi yoramam. Annem orada cevabını veremediği için sonra bizi zehirliyor.
1: Rahmetli dedem ve kardeşi ortak arsa almış zamanında bundan 40-50 yıl önce. Tapuyu dedem kardeşinin üstüne yaptırmış sonuçta. Kardeşim demiş güvenmiş. Dedemin kardeşi maddi açıdan sıkıntıya düşünce dedem para vermiş. Demiş ki o aldığımız arsa komple benim olsun. Bu da parası demiş, parayı vermiş. Sonra... Dedem vefat etti. Kardeşi de ölüm döşeğindeyken çocuklarına yani babamın amcası oluyor. Arsa benim üzerime ama abimin arsası aslında ona verin diye vasiyet etmiş.
0: Tabii tabii hemen verirler.
1: Babamlar da geçenlerde amcasının çocuklarına gitti işte babamın arsasını benim üzerime verin diye. Onlar da tapu babamızın üzerine orası bizim dediler, vermediler. Şu an mahkemeliyiz ama nafile her türlü onlar haklı çıkacak sonuçta değil
0: yok
1: mesela.
0: Canım gizli miras hakkı var olabilir.
1: Ama pay alır sadece aslında kendi dedesinin hakkıymış ya tamamen ama onun üzerine.
0: Hakkıdır hakka tapan milletime istiklal evet. Geçmiş olsun anacığım size.
1: Peki hadi hemen bir telefon bağlantısı daha alacağız. Bu sabah akraba terörü. Ay bak türkünün bu bölümü çok güzel biraz dinleyelim.

0: Alo.
1: Günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Oğuz ben.
0: Oğuz, hoş geldin. Konya, hadi bakalım. Bugün akraba terörü ve Kadir'de beraber eşlikçimiz hikayeleri beraber dinliyoruz. Buyursunlar, ne geldi başa?
1: Altın para meselesi değil ama benim başıma şöyle bir dava geldi.
0: Aha.
1: Ben çocukluğumdan beri Bursa'yı çok seviyorum. Benim Bursa'da 4 tane dayım var.
0: Tamam.
1: Onları ziyaret ederim sürekli yazları. Ayrıca Bursa'da benim teyzem de var. Teyze çocukları da var. Teyzemin oğlu ısrar etti bana. Bu sene geldiğinde bizim burada kal diye. Ben de tamam dedim. Balkona çıkıyoruz. Benle dertleşiyor. Benle dayılarımla alakalı. Bana bir şeyler söylüyor. Tabii söylediklerini her zaman için bende kaldı.
0: Tamam. Ama ben, negatif kötü şeyler anladığım kadarıyla.
1: Ya şöyle ayrım seçimcilik yapıyor gibisinden şeyler konuştu.
2: Senin ağzından laf almaya çalışmış olmasın?
1: O kadar laf verecek kadar düşmedim ben daha diyeyim.
2: Ay, süper.
1: Ondan sonra teşekkür ederim. Bu arada Erzurumluyum ben aslen.
0: Evet, o da zaten Kadir'in hanım köyü. Evet.
1: Günlerden bir gün bu arada teyzemin oğlu daha yeni evlenmişti. Yani 1,5 sene falan olmuştu. Eşi bugün yarın doğum yapacaktı. Bu arada ben akşam üzeri oturmuşuz, hep beraber muhabbet ediyoruz. Kız kardeşi var teyzemin oğlunun. Ben tatile gideceğim dedi. İyi, ben de gideceğim dedi teyze oğlum. Ben dedim ki abi dedim, beni yanlış anlama, ben senden küçüğüm. Ama bugün yarın dedim yengem dedim doğum yapacak dedim. Sen dedim tatile nereye gidiyorsun dedim. Ben bu lafı demez olaydım. Ağzına geleni bir saydı bana. Bana dedi sen dedi ilk önce bir oturuşuna bak dedi. Nasıl oturuyorsun orada dedi. Geldin gitmek bilmiyorsun zaten dedi. Aa, bir de bana dönmüş laf ediyorsun.
0: Kaç gün olmuştu gideli?
1: 4 gün falan. 4 ya da 5 gün.
2: Deseydin yakama bak, yapıştınız gel gel diye kalmadım sizin evinizde.
1: Hiçbir şey demedim.
2: Ay bak ben işte direkt, bak hiçbir şey dememiştim.
0: Ben de buna sinir oluyorum gerçekten. Söylenmesi gereken yerde söylenmesi gerekir o lafların.
1: Yok, direkt ben çantamı aldım ve arkamı döndüm dayıma gittim. Dayıcım dedim ben geldim, hoş geldin dedi. Çok böyle seveceğim şekilde karşıladı beni. 3-4 gün de orada kaldım. Ondan sonra Konya'ya döndüm geldim.
2: Lafınızı bölmek yanına istemiyorum ama hani o teyzenizin oğlunun evinden çıktınız ya hiçbir şey söylemeden. Hı-hı. Arkanızdan kesin demişlerdi ne kadar gururlu adam. Onca şey söyledik, tek kelime etmedi. Yani bunu söyleyeceklerini beklemiyorsunuz herhalde. Niye siz onların bacağına tükürmediniz de sizin neyse.
1: Demediler zaten.
0: Dur bence bu arada dayıdan da bir gol gelecek galiba.
2: İlk defa anne tarafı anlatan duydum bu arada. Şaşkınlıkla dinliyorum.
1: Şöyle bir şey oldu. Ben Konya'ya döndüm geldim. Ondan sonra o bana dert yandı, bana bir şeyler anlattı ya. O
0: evet,
1: balkonlarda falan.
0: Evet.
2: Dayını anlattın mı?
1: Ben anlatmışım gibi onlara nüksü etti. Yani ben işte benim 4 tane dayım var. Bu dayımın hakkında bunu demişim. Şu dayımın hakkında bunu
2: teyzenin
1: demişim.
2: Teyzenin oğlu kendi söylediklerini sen anlatmışsın gibi onu anlatmış.
1: Aynen öyle oldu. Ondan güzel sonra ben bir tane dayımı çok seviyorum. Hani dördünü de çok seviyorum da bir tanesini çok seviyorum. Benim babacan yani babamın yerine koyarım öyle söyleyeyim. Bir gün telefonla beni aradı. Dedi böyle bize anlatıyor burada. Böyle bir laf çıktı dedi. Ben de dedim ki ben dedim sizin yanında kaç senedir geliyorum. Yıllardır geliyorum. Ben hala da gidip geliyorum.
2: İnanmış mı? İnanmış mı? Dayınız inanmış mı?
0: Sorduğuna göre, düşmüş yani
1: sorduğuna göre yani inanma payı var diye gözüyle bakıyorum ben. Ben şu cümleyi kurdum. Ben yıllardır yanında gelip giden bir insanım. Ben sizin arkanızdan konuşacak olsam.
2: Ama bir şey diyeyim mi? Edebiyat akrabaları hiç sökmüyor. Ya beddua basacaksın ya büyüyü basacaksın. Öyle yani Recep Fazıl kısa kürek gibi hiç onların hiçbiri bir şey. Ben çok üzüldüm ama sana. Sen kapat, ben sana iyi bir hoca numarası vereceğim. Sen onları böyle iki büklüm yapıver. Ama öyle şey olur mu? Sen hep böyle atasözü söyleyip çıkıyorsun evin içinden.
0: Evet doğru.
1: Neler
2: çok üzüldüm bu arada. Ya. Gerçekten kötü bir durum. Yapmadığınız bir şey yapılmış gibi anlatılması.
0: Yani bir de ortada da bir önemli bir mesele de yok.
2: Tatile nereye gidiyorlar? Miami'ye mi sen bu kadar engel oldun bunlara?
0: Ha bu arada. Ama doğum
1: yok,
0: meselesine
1: gün.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim. Oğuz yani kusura bakma da sana mı kaldı tasası?
2: İnsan,
0: sana ne?
2: İnsanlık.
1: Ya işte biz tamamıyla hani olgun bir tavırla sergiledik diyeyim ben sana. yapmamamız gerekiyormuş. Lanet gitsin. Ne bok yersen yedememiz gerekiyormuş.
0: Peki. Sağ ol o zaman Oğuz. Hadi görüşürüz. Konya'ya selamlar.
1: Görüşürüz.
2: Ben hırslandım. Oğuz gene sakin anlatıyor.
0: Ama yok, burada çok önemli bir mesele yok. Yani ne hikaye var çünkü onu, baktığımızda.
2: Tamam da ama bak anlatmadığı bir şey anlatmış gibi şey.
0: Canımın içi şöyle düşünüyorum ben bir yandan da. Ne düşündüğümü unuttum şu an. Ne diyecektim ben?
2: Hayır, bence dayısı da tam olarak yeğenini tanımamış.
0: Ha, şunu söyleyecektim. Bu laf etmişler ya, sana mı kaldı, oturuşuna bak falan. Onun aslında o ettiği laf değil de arka planda başka bir gündem var. Demek ki o bahane olmuş. Orada patlamışlar
2: onlar.
0: Hayır,
2: sen anlamadın. Şimdi bu o teyzesinin oğluyla kavga etti ya. O teyzesinin oğlu dedi ki aha da ranza, bu şimdi benim dediklerimi gidip onlara anlatacak. En iyisi mi ben anlatayım ondan önce ki bana inansınlar. Ey gidi yavrum.
0: Tamam da evde çıkan o kavganın sebebi ne?
2: Tatil işte.
0: Hayır, değil işte. Arka planda başka bir şey var da onu bahane.
2: Akrabalara sebep mi yok? O 4 gündür orada kalıyormuş. Demek ki gözüne battı, git de diyemiyor.
0: Ben de onu anlamıyorum. Niye kapı kapı geziyoruz?
2: Çağırmışlar.
0: Peki kısa bir ara. Kader'in iştahına bakın, inanamıyorum diye bir mesaj gelmiş. Doğru. Çünkü bugün tam onluk gündemler.
2: Ağzının suyu akıyor.
0: Doğru. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Kısa bir ara ardından devam. Canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80.
3: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Zannediyorum yılın en çok dinlenen şarkılarından Hadise. Yine kara kara seni. Ve bugün Kadir Ezil'di konuğumuz. Beraber yayın yapıyoruz daha doğrusu. Bugün ek mesai yapıyor Kadir. Ekstraya çıktı Kadir hatta bugün.
1: Yol parası için ablalar, abiler. Bakacağım bu arada buradan orası ne kadar tutuyor diye.
0: Evden hesaplaman lazım, buradan
1: evden,
0: değil.
1: Evden senin evine ben taksiyle geldim.
0: Onu düşersin, benim evden hesapla o zaman.
1: Hem de iki tane koliyle geldim. Adam dedi ki abi yük mü taşıyoruz?
0: Evet, bir tane büyük bir plak çalar, bir tane de halı yıkama makinesi getirdi ama kendi makinesi. Koltuk yıkama.
1: Koltuklarımı getireceğim.
0: Ama benim evde şu anda.
1: Evet. Zaten senin ilgi alanın değil. Kendi doğru. Evindekini bile götürüp ablana verdim.
0: Doğru, teşekkürler. Yeter, bu kadar özelimizi dökmeyelim. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Birbirimize herkes kendi ailesiyle alakalı yaşadığı hikayeleri anlatıyor ki değerlendirelim. Neler varmış? Bir yandan da aslında bu gibi şeylere maruz kalmayan insanlar neler varmış onu görüyor. Yarın öbür gün benzer muadil bir şey başa gelince bir dakika diye bilsin diye bence önemli bunları paylaşmak.
1: Ben geçen dinlemiştim, bu böyle oluyordu. Demek ki başıma gelecek gibisinden biraz şey yapsınlar canım, sinyal versinler yani.
0: Ben de onu dedim zaten. Evet, şimdi hızlıca önce 3-5 mesaj paylaşalım, ardından bir telefon bağlantısı daha. Aa bak, nereden dinliyorlar? Avustralya, Bali'den selamlar diye bir mesaj gelmiş.
1: Orada da mı akraba terörü var?
0: Selam vermiş sadece.
1: Ha, selam. O kadar odaklanmışım ki konuya. Her şey
0: sizi
1: şu an.
0: Dünyanın öbür ucundan eşimle beraber dinliyoruz. Yani sevgili Nalan, günaydınlar, selamlar. Doğancan, okumayıp yıllarca çalışıp biriktirdiğimiz para ve altınları babam ve abim çaldı ama sonra yeminler ettiler biz çalmadık falan diye. Neyse, hala bizimleler.
1: Bunlar birer iddia bu arada. Biz programda hep öyle söylüyoruz. Tek taraflı olduğu için bunlar birer iddia.
0: Yo, doğru söylüyordur Elif. Doğrudur yani.
1: Yapışsın yakarın inşallah.
0: Doğancan, adımı verme lütfen. Benim babaannem, dedem öldükten sonra bir ay amcamlarda, bir ay bizde kalıyordu. Yıllarca böyle devam etti. Amcam da emekli maaşını alabilmek için kendisinde kalmasını istedi. Biz de tamam ama bir gün ben vazgeçtim dersen kabul etmeyiz dedik. Yine birkaç yıl dayandılar. Sonra bizim kabul etmeyeceğimizi bildiği için çaresiz bırak. Amaçlı babamın eski çalıştığı yerin önüne babaannemi bırakıp kaçtılar.
1: Ay, o ne şüpheli paket gibi.
0: Gerçekten böyle saçma şey mi olur ya?
1: Sırlar Dünyası'nı izlemiştim ben bunu bir kere.
0: Babamı aramış birileri. Babam da babaannemi eve getirdi. Şu bilgiyi de vereyim. Babaannem anneme çok çektirdi. Annem babaannemi o gün kapıda görünce psikolojik atak geçirdi. Hastaneye kaldırıldı.
1: Annesi mi? He. Bence geçirmesin işte, tam ayağına gelmiş fırsat. Sırlar Dünyası'nda var ya, ettiğini buldum, bakış atıp içeri alsaymış onu.
0: Neydi sizde? Babaanne...
1: Onu değil de maaş kartı nerede? Maaş kartı. Babaanne geldi de kart yanında geldi mi, o önemli.
0: Amca da duruyordur belki. Neyse, sonra annem hastaneye kaldırdı. Kavga gürültü falan derken tekrar amcamı aldı. Bir sonraki yılda babaanne vefat etti. Kendisi ayrıca amcam vefat edeceğini anlamış sanırım. Başkasının evine göndermiş kadını ziyarete, başkasının evinde vefat etti.
1: Ay, cenaze evde olmasın diye, masraf çıkmasın diye herhalde. Kız, amcan ne zeki adammış.
0: Şeytan da diyebiliriz buna, zeki değil de.
1: Şeytan da zeki.
0: Doğru diyorsun.
1: Yoksa bunca milleti nasıl kandırsın?
0: Peki, hadi hemen.

0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: İsmim Ceren.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Ceren?
1: İstanbul'dan arıyorum.
0: Bugün akraba terörü gündemimiz. Ne geldi başına?
1: Başıma ne geldi? Evlilik üzerine bir yola çıkmıştım.
0: Ha.
1: Ailem, yani annem, özür dilerim, babam, abimin, anneannemin taktığı altını aldı, abime verdi ve bunu düğünde sen takacaksın dedi.
0: Bir dakika, kim kime ne olmuş?
2: Ay, kibirli birine takıştırdı, anlamadım.
0: Ne, bir daha söyle.
1: Söyle. Anneannem yıllar önce bana bir bilezik takmıştı.
0: Tamam.
1: Okulum için.
0: Tamam.
1: Bu bileziği aldı. Yıllar sonra benim babam bileğimden aldı. Abime verdi.
0: Ha, düğünde
1: ve
0: sen bunu tak.
1: Düğünde sen takacaksın dedi.
0: Tamam. Kendi yani düğününde. Zaten kendi bileziğini al, bunu sen
2: kız
0: ablana tak demiş.
2: Kız belki maddi durumu yoktur diye.
0: Onu diyecektim ben de. Nasıl?
1: Asla öyle bir şey yok. Adamın 3 katlı dükkanı var.
2: Ne verdin o zaman? 4 tane evi var. Neye verdin bileziği kolumdan? Bugün konuşana kadar o gün konuşsaydın ya.
1: Her şeyi söylüyorum da işte olmuyor öyle.
2: İşte bak al işte. Sonra, bu da annem gibi. 30 sene
1: konuştuğum için yaranamıyorum.
2: Genelde sıçan tatlı olur derler.
0: Yayındayız Kadir'cim.
2: Ay şey, pardon.
0: bu arada Ceren, yani bir bilezik mevzusu mu? Bu çok böyle akraba terörü diyebileceğimiz bir şey değil ki. Sadece
1: yok, hani... Ama... o kadar çok var ki bunu söylemek
2: Hayır istedim. Ceren'cim, haklısın gerçekten. Sonuçta yarın bir gün abisi evlendi, ona yeniden altın alınacak. Ama bu kızın olanını alıp geri takmışlar. Öyle şey olur mu?
1: Ve ben onlara evlendiği zaman hep bilezik taktım, altın taktım. Hiçbirisi de geri gelmedi. Çocuk doğurdum, yine onu... görmeye gelmediler.
2: Görüşüyor musunuz?
0: Sen de akıllansan mı artık yani? Ha? Yani madem asla. Öyle tamam, iletişimi keseceksin. Yapacak bir şey yok yani.
1: Tabii ki de görüşmüyorum. Canım, öyle kişiler ne olursa
2: gerçekten sakin ol ve tüm iştenliğinle bas bettuayı. Yapacak bir şey yok.
1: Öyle yapıyorum zaten.
0: Yapma sen uyma bu şeytana. Teşekkürler Ceren. Hadi görüşürüz. Allah'a aldık.
2: Ay daha bye dün bye. Akşam yanımda kimlere beddua etti evde, şimdi burada
0: kime
2: size...
0: ne dedim be sesime ama?
2: Burada ağzımı açmıyorum diye. Dün akşam bastı bedduayı millete.
0: Sen mi ağzını açmıyorsun. Programın %80'i sen konuştun be. Evet. Ceren kocasının ailesiyle de geçinemez bu kafayla. Bak net diye bir mesaj yollamış. Ayda.
2: Başınıza gelme diye bilmezsiniz.
0: Programın adını Kadir'le Yargı Yolu diye değiştirelim demiş bir dinleyicim. Yanındayız Kadir yazan var. Ay Kadir, çok alemsin, hiç ağzının ayarı yok demiş. Aşk olsun. Haza İstanbul beyefendisidir benim arkadaşım.
2: Canım, bu olaylara karşı da edebiyat yapacak halim yok. Halk arasında bunlara böyle konuşuluyor yani.
0: Doğru. Doğancan, ben 6 yaşındayken babaannemle birlikte gidiyorduk bir yere yürüyerek. Annem, babam, ablam, kardeşim hepimiz vardık. Sonra ışıklardan karşı karşıya geçerken babaanneme minibüs çarptı ve orada vefat etti. Babamın tarafı annemin babaannemi minibüsün altına ittiğini iddia etti.
2: Ay, iftiranın da böylesi.
0: Gerçekten.
2: İşte bir video var ya, kaynanama makarna almaya gönderdi, minibüs çarpmış. Bu akşam bulgur yaparım artık. Aklına geldi. Ay şöyle.
0: Halbuki annem önden gidiyordu, babaannem arkadaydı. Annem hiç kimseye bir şey demedi. Ne beddua etti ne bağırdı diye Ceylan mesajı.
2: Dua etsin derdi, Müge Anlı'ya çıkmamış.
0: O da abi. Doğru, evet. Ama demek ki zaten illaki o kamera kaydı o. Gerçi 6 yaşındaydım diyor Ceylan. Demek çok eski bir hikaye bu.
2: İftira
0: attı. Ay, kötü bir şey. Ne diye ama acaba onu karaladılar? Eltilerin işi olabilir. Eltili, o kızın eltileri belki.
2: Elti ayrı bir terör. O farklı bir gün konusu. Onu bugün hiç karıştırmayalım. O farklı bir gün konusu.
0: Eltin varmış gibi işlenmen.
2: Canım, haftanın 5 günü 5 tane kadın dinliyorum ben. Yani gerçekten haftanın 5 günü 5 tane kadın dinlediğim için artık o elti içime yapıştı benim.
0: Doğru diyorsun.
2: Kuma kumanın gemisiymiş, eltinin gemisi yürümemiş ya.
0: Gümbede güm güm gümbede güm güm. Haberlere gidelim, hemen ardından muhabbete devam edeceğiz.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sanandar için... Ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ben. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ama dememek için Emma Sigorta.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemelerin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırının dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK Metinay bölgesinde 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. İlerleyen aşamada dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanacak denildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da sürece ilişkin açıklamalar yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılacak. Tüm kurumlar hazır dedi. Öte yandan fon soruşturmasında gizli belgeleri paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi için CHP ile ittifak yapmayacaklarını açıkladı. Tokat'ta bulantı ve kusma şikayetleriyle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu. Tokat'ta şebeke suyunun kullanılmaması çağrısı yapıldı, okullar dezenfekte edildi. Mersin, Mezitli ve Yenişehir'de başkan vekili seçimini CHP'li meclis üyeleri kazandı. Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 kişiden 88'i beraat etti. Siber suçlara yönelik 22 ildeki operasyonlarda yakalanan 137 şüpheli tutuklandı. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar Babülmendeb ve kıyı şeritlerinde yoğunlaştı. Husiler Riyad'ı balistik yüzeyle Suudi Arabistan'daki Hamis Musayt hava üssünü dronlarla hedef aldı. İngiltere 4 ticari gemisinin Hürmüz Boğazı'na girerken vurulduğunu duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı ülkesinin Soğuk Savaş döneminden daha kapsamlı bir gölge savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Portekiz ve Belçika'da binlerce kişi konut krizi ve yüksek enflasyona karşı meydanlara inerek hükümetleri protesto etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron öğrencilere sükunet çağrısında bulundu ancak Fransa'da liselerdeki fiziki koşullar ve öğretmen açığı nedeniyle başlayan eylemler devam etti. Fransa'da yüzlerce süpermarket soğutma sistemlerine hedef alan geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı, tonlarca gıda kullanılamaz hale geldi. 5 basın ve yazar örgütü Sabahattin Ali'nin ölümünün aydınlatılması için bakanlığa başvurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı burs kredi başvuruları başladı. Cuma günü sona erecek. Doğa Koruma Dernekleri ve ajans verilerine göre vatandaşların mobil uygulamalar üzerinden bildirdiği kuş gözlem verileri sayesinde göçmen kuşların korunma

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Süper FM'de radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugün sevgili Kadir'le beraber yapıyoruz programı. Kadir Ezil'di konuğum. Dolayısıyla konuyu da ona uygun bir mesele olarak belirledik. Akraba terörü bugünün gündemi. Her birimizin ailesinde il ufaklı türlü mevzular elbette oluyor süreç içerisinde. Bir de Kadir genelde şey oluyor değil mi? Yani çocukken her şey daha güzel, kalabalık sofralar, bütün akrabalar birbirini seviyormuş gibi yapıyor. Ta ki aile büyükleri göçüp gidene kadar. Dedeler, neneler onlar gittikten sonra ya miras ya sen zamanında şunu yapmıştın da ben bunu dememiştim. Şimdi zamanı geldilerden dolayı. Ne zaman aile büyükleri göç ediyor ondan sonra herkes birbirine giriyor.
1: Aynen
0: genelde.
1: Aynen öyle. Bir de çocukken biz sadece masadaki yiyeceklerle ve kuzenlerdeki eğlenceyle odaklandığımız için mutfakta dönen dedikodulardan haberimiz yok.
0: Ben zannetmiyorum sen 7 yaşındayken kuzenlerinle otur. Sen yine mutfak masasının altında yemeğini yiyorsundur.
1: Ay ben çok boş boğazdım öyle. Bazen onların...
0: Boş boğazdım.
1: Oldu, rahatladın mı?
0: Çok.
1: Ama dinlemeyi biliyorsun ben anlatınca.
0: Evet arkadaşım yani ben... Mesela ne gibi boş boğazlıklarım vardı?
1: Halam bana diyordu ki sen çocukken parmaklarınla gözlerini böyle ayırıyordun. Biz sana yat dedikçe hayır benim uykum yok. Beni yatırırsanız konuşacaklarınızı duyamam diyormuşum mesela. Ve genelde de ben dinlediğim her şeyi olur olmadık yerde ötüyordum. Mesela annem olsun ki evde bir şey söylesin. Ay hala annem geçen sizin için böyle böyle söyledi. Ya da halamın dediklerini anneme yetiştiriyordum. Bir sefer öyle dayak yemişliğim var.
0: O kadar şaşırmadım ki bu hikayeye gerçekten. Evet sevgili dinleyicilerim.

0: Aha neydi? Ha saçmaladın şu anda, sus. Zekalı
1: canım ya. Ablam. Bu arada dün Doğancan Nalan Hanım'la alakalı böyle bir müzik listesi hazırladı. Bütün gecemiz Nalan Hanım'la geçti. Gerçekten bütün parçalarını tekrardan dinledik.
0: Evet, özellikle hangilerini mutlaka çalmam lazım diye ona çalışıyordum. Evet, bugünün konu başlığı akraba terörü. Hadi 3-5 mesaj paylaşalım, ardından rastgele bir telefon bağlantısı da alacağım. 0212 368 62 12.

0: keyifli sohbeti sakın kaçırmayın.
1: Vallahi bu ara stüdyom çok şenlikli. Yarın da sevgili Nalan gelecek. Onunla şarkıdan, türküden güzel güzel sohbet
2: Nalan
1: edeceğiz.
2: Nalan Hanım'a benden de selamlar. Kendisiyle alakalı çok komik küçük bir anım var. Yarın belki anlatırsın.
1: Ne?
2: Naylon, hatırlamadın mı?

0: Nilay yazmış, diyor ki ikinizle de asla akraba olmak istemezdim, asla. Ay biz çok meraklıydık.
1: Benimkiler bana yetiyor zaten.
0: Bana fazla bile geliyor.
1: Bu arada gerçekten ben bu kadar şikayet ediyorum ama Doğan Can'dan daha çok akrabalarımla bir aradayım ve görüşüyorum.
0: Doğru, doğru. Evet, ama tabii ki her akrabanın hepsi kötü değil ya. Benim de çok sevdiğim akrabalarım var. Tabii. Gördüğüm zaman yolumu değiştirdiklerim var.
1: Özellikle Almanya'dakileri daha çok seviyor.
0: Severim. Zeynep teyzem dinliyordur tabii, kesin,
1: ne olacak,
0: öpüyorum.
1: Biri olmuş 50 lira. Ben de öyle teyzem severim. Antalya'da yazlığı da var.
0: Sus artık, Bodrum'da. Doğan Can günaydınlar demiş Ozan, sevgiler. Almanya'dan Erhan yazmış. Arkadaşım bana düşmanın var mı dedi, ben de yok dedim. O da bana baba tarafın da mı yok dedi, çok gülmüştüm. Evet, hadi bir telefon daha gelsin bakalım hızlıca. Ay, günaydın.
1: İnşallah okkalı bir olay.
2: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Savaş ben.
0: Hoş geldin. Selamlar. Hoş Savaş. Bugün akraba teröründen bahsediyoruz. İsmin de buna çok müsait. Neler oldu acaba?
2: Neler oldu? Ben şimdi 2003 yılında evlendim. Benim eşim öyle despot bir baba ortamında yetişmiş.
0: Tamam.
2: 2020 yılında kayınvalidem Alzheimer oldu.
0: Tamam.
2: Bir sene sonrasında da cilt kanseri teşhisi koyuldu. İşte ameliyatlar, işte bakım vesaire, cartı cırtı. Kayınpederim bakıyordu. Eşimin annesiyle babası birlikte yaşıyordu. Kayınpederim ilgileniyordu. Benim eşim haftada iki kere, üç kere tabii kayınvalidem yatalak pozisyona düştü. Yani bakıma muhtaç hale
0: tamam,
2: geldi.
0: Tamam, annesine gidiyor geliyor.
2: Annesine gidiyor geliyor. İşte o mevzu olan hafta pazar günü gitti ziyarete. Salı günü gitti gene ziyarete. Perşembe günü bir cenaze vardı. Biz de cenaze gitmek için hendeğe çıktım ben.
0: Tamam.
2: Bir arkadaşımla. Eşim de gene perşembe günü beni aradı. Dedi ki dedi ben annemi ziyarete gidiyorum. İyi tamam git dedim. Sonra biz cenaze gittik. Cenazeden çıktık. Eşim beni aradı. Dedi benim annem ölmüş, babam gömmüş, gelmiş.
0: Ne?
2: Dedi.
0: Nasıl ya? Ziyarete gittiğinde öğreniyor. Zaten cenazeyi kaldırmışlar.
2: Ziyarete gittiğinde bakıyor annesi yok. Yatak odasına geçiyor, baba annesi yok.
0: Ha öldü, biz onu gömdük mü demiş babası.
2: Evet.
1: Ay, çikolata yemiş de paketini atar gibi, tövbe estağfurullah. Siz akrabaya hiç haber vermediniz mi? Bu cenaze yıkanıp bir cemaati bir şeysi olmadı mı?
0: Dur bir anlatıyor adam.
2: Şimdi neymiş? İşte eşim bakıyor masanın üstünde bıçak var. Baba annem nerede dedi. Annen öldü, gömdüm, geldim demiş. Eşim tabii orada yıkılıyor. Allah seni bildiği gibi yapsın diyor. Vuruyor kapıyı, çıkıyor. Sonra beni aradı işte dedi böyle böyle. Kayınvalidem sabah 5'te kalkmış lavabo ihtiyacı. Kayınpederim işte tutmuş koluna lavabo götürmüş. İşte yatağını götürürken yere yığılmış.
0: Tamam.
2: Ondan sonra belediyeyi aramış saat 6'da. Belediyeden tabip gelmiş. Doğal ölüm teşhisi koyulmuş.
1: Tamam, okey.
2: Ondan sonracıma işte belediyeye de demiş ki bizim hiç kimimiz kimsemiz yok.
0: Niye ama ya? Acaba senin kayınpederin de hani sağlığı mı yerinde değildi de böyle bir şey yaptı?
2: Benim kayınpederim yani biraz enteresan bir insan.
1: Anladım.
2: Bayağı bir enteresan bir insan. Yani Arnavutlar cins olur derler ya.
0: Bak şimdi etin lafa bak, saçmalama be. Bütün Arnavutlardan özür diliyorum. Evet he.
1: Sen onların damarına basma, sonra onlar da seni götürüp gömmesin.
0: Savaş sen nerelisin bu arada?
2: Ben Kastamonluyum.
0: Kastamonlular da çok şey sanki. Neyse evet.
1: Etli ekmek bizim diyorlar hep.
0: Evet. Tamam.
2: Şimdi... Aslında eşimin abisi de var, ablası da var. Kayınpederim onlarla da konuşmuyor. Kayınpederim işte eşime de haber vermemiş. İşte herkese söyler diye, kimsenin tamam haberi olmasın diye.
0: Tamam.
2: Kendi bildiğine.
0: Olacak iş değil ama yani.
2: Cenazeyi alıyor.
1: Ama bir şey diyeceğim. Çok özür dilerim. Bunların hepsi böyle 24 saatte olacak işler değil. Gasilhanede bir sıra var. Mezarlık hemen bulunmuyor.
0: Ama
1: mezar
0: yok kızı, akşam ziyarete gitti.
2: Geliyor. O gün 11'de 11.30'da cenaze namazı kılınıyor. Bir şekilde.
1: Ay tamam da ben işte ben buna ama şaşırıyorum.
0: Ama sen İstanbul gibi düşünüyorsun. Bunlar Sakarya'da olmuş. Belki orada daha müsait. Evet.
1: Ölü her yerde ölü. Ne kadar hızlı.
0: Canım benim orada hani gasilhanede belki o kadar sıra canım, yoktur.
1: Canım mezar yeri bulmak, kazdırmak onu hemen öyle...
0: Kız daha tepe oralar zaten.
1: He sanki ana asfalt hemen gömüyorlar.
0: Neyse evet. Allah rahmet eylesin bu arada. Babanın herhalde o şey tavrından dolayı biraz çocuklar da haliyle mağdur oldu. Annelerinin cenazesine bile gidemediler. Kötü olmuş.
2: Evet kimse gidemedi cezaneye.
1: Ben olsam vallahi çıkartırdım.
0: Tövbe estağfurullah ben de, ya. Ben de...
2: Cenaze günü Sakarya Mezarlıklar Müdürlüğü'nün babasının cenazesindeydik biz de o gün. Perşembe günü oluyor bu olay.
0: Sonra işte çıkartırdım deme sebebin şey mi? Doğal ölüm mü değil mi? Ama hem, tabip gelmiş.
1: Hem doğal ölüm mü değil mi den ziyade ben görmek istiyorum canım son kez. Yani
0: daha sen, gömülmüş ama yani.
1: Nasıl? Olsun ben istemem imza veririm çıkarttırırım.
0: Tövbe estağfurullah.
1: Öyle bir şey olabilir mi? Ne saçma bir
2: eşime,
1: şey.
2: Eşime şey dediler. Ablası falan açtın mezarlığı dediler. Çıkarttı dediler. Tekrardan cenaze namazı falan filan yapalım dediler. Sonra işte ölü defnedilince rahatsız etmek olmaz dendi. Sonra eşim de çıkarttırmadı. Sonra biz o gün gittik. Mezar yerini bulduk. Dualarımızı ettik. Sonra eşim 3 gün mevlütünü vesairesini okutturdu. Ya,
1: tabii ki Allah kabul sonra, etsin bunlar yerine getirilmiş ama insan yani genelde ölüsünün yüzünü görmeyince içi soğumaz derler ya hani onunla bir vedalaşmak ister. Aynen, bu çok aynen, büyük bir aynen, travma evet. Yani bu hani şaka bir yana.
0: Ama gerçekten... babanın da bu huyu yeni değilmiş işte adam hep böyle bir değişik bir adammış demek ki. Neyse kötü bir hikaye Savaş.
1: Neyse ki sen damatsın boşver takma kafana.
0: Evet sana kalmamış ortalığı karıştırma Savaş. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
3: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Evet bir ne mesaj mı geldi?
1: Şimdi yengem yazmış hemen Arnavutlardan ne istiyor diye. Ya. Yengem göçmen olduğu için.
0: O Arnavut göçmeni miydi?
1: Evet Arnavut göçmeni kendisi.
0: Senin de galiba en sevdiğin akraban.
1: Evet gerçekten. Defin hem o yanını hem bu yanını vuruyoruz. Bütün gün birbirimize saymadığımız şey kalmıyor. Ama biz bizim yüzsüzlüğümüze hayranız.
0: Bu arada benim kuzenim yazmış tanıyorsun Elif. O sırada bizim tüm ailenin terör olması diye mesaj yollamış. Elif kendi tarafından bahsediyorsun galiba. Teşekkürler.
1: Evet Elif'ciğim ben dün akşam bütün detayları dinledim Doğancan abinden. Merak etme canım.
0: Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Kısa bir araya gidelim hemen ardından devam edeceğiz. Canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12. Mesaj yollamak için WhatsApp hattımız 0531 785 9080. Bu arada bu hikayenin hemen üzerine gelen mesajlara da hızlıca bakayım da kaynamasın arada. Adam belki kadın geri dirilmesin diye alelacele gömmüş olabilir yazmışlar ya.
1: O da haklı bence bıkmış ya hemen götüreyim.
0: Viyana'dan selamlar öpüyoruz Kadir'i demiş. Doğancan 3-5 saatte defin yapılıyor. Vallahi mezarlıklarda hazır kazılmış mezarlar daima olur diye Mehmet mesaj yollamış.
1: Demek ki küçük ilçelerde öyle.
0: Onu diyorum sana yani. Sen İstanbul'da tabii ki o kadar milyonlarca hayır, insan var.
1: Biz bir de mekan seçtiğimiz için yani öyle her yeri istemediğimizden. Canım metroya yakın yer aramıyoruz da hani akrabaların olduğu bir yer olsun. Hiç ummadığımız bir yerde ne işimiz var?
0: Yani gitmişken hani o da orada olsun o da orada olsun ki ziyareti hep birlikte yapabilirim.
1: Bayram günü İstanbul trafiğinde ben kalkıp daldan dala nasıl gezeyim? Bir mezarlığa gidince bak şimdi bizim rahmetli anneannem mesela yanında amcası yatıyor, görümcesi yatıyor. Orada anneannem bir de akrabaları çok severdi orada da. O hep seviyordu mesela orada da onlarla bir arada. Canım benim nur içinde yatsın.
0: Ne bu?

0: Doğancan 3-4 sene önce robot süpürge aldım. Kayınbabam duydu. Sen robot süpürge kullanacak adam mısın lan deyip babanın evinde gördün sanki dedi. Sırf kocamın hatırına sustum diye bir hanımefendi mesaj yollamış. Aa ne münasebet ya.
1: Kocan orada ağzını açma mı? Babamın evinde görmediysem kocamın evinde görüyorum. Ne olmuş yani?
0: Demen lazımdı. Evet peki kısa bir ara ardından devam.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında ve sevgili Kadir ezildi bugün sürpriz yumurta. Bugün aslında planda olmayan güzel bir sürpriz oldu valla. Eğlendik be valla, benim keyfim yerinde. Dinleyenlerin de gördüğüm kadarıyla, hem gelen storylerden hem gelen mesajlardan gördüğüm kadarıyla herkes kendinden de hikayeler dinlediği için bence bir yandan mutlu oluyorlar.
3: Zaten insanların bizi sevmesinin en büyük sebebi halkın tüm yaralarıyla, mutluluklarıyla birlikte olmamız. Çünkü biz de halkın içinden aynı olayları yaşıyoruz.
2: Evet.
3: Bazen şey düşünüyorlar. Ünlülerin hiç böyle dertleri yok. Arkadaşlar, herkesin böyle. Michael Jackson'ın da rahmetlinin de vardı akrabalarıyla
2: doğru,
3: problemi.
2: Doğru, izledik belgeselinde.
3: Yani Ajda Pekkan'ın da var. Herkesin var yani.
2: Ajda'nın olmayabilir. O muhatap olmuyordur kimseyle.
3: Kalmadı ki, o yüzden.
2: Sus.
3: Yani...
2: Bugün yayın konu başlığı akraba terörü.
3: Allah Allah.

0: dinleyelim, ardından bir telefon daha alacağım.
1: Yarın bulamazsınız bu türküleri.
0: Vokalleri beraber yapacağız, tamam mı? Bak şuraları.

harika sesiyle Cumali Özkaya. Özledim Cumali'yi de vallahi. Daha evvel konuk olarak ağırlamıştık. Güzel türküler söylemiştik yayında. Çağırırız, yine davet ederiz. Hadi gelsin bakalım, bir telefon daha, bakalım kimler nerelerden dinliyor.

0: Kim var hattımızda? Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Selamlar.
1: Merhaba.
0: Nermin mi dediniz?
1: Aynur.
0: Aynur, hoş geldin. Nereden evet. arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum.
0: Güzel. Bugün akraba terörü gündemimiz. Ne geldi başa?
1: Evet, anlatayım. Şimdi dedemden bahsedeceğim. Dedem çok böyle otoriter bir insandır. Biz Rize'liyiz. Eşim Adıyamanlı. Neyse bize şimdi işte 6 yıl çıktık. Ondan sonra tabii hiç kimseye söylemiyoruz. Çünkü
0: ne oldu? Ne çıktınız?
1: 6 yıl çıktık. Birlikte yani 6 yıl görüştük. Gençlik zamanında.
0: 6'ya mı çıktınız? Kadir sen anladın mı?
2: Kız, çok iştahsız anlattı.
0: Evet, Aynur ayakta yatıyor.
1: 6 yıl yani.
0: 6 yıl çıktınız. Tamam, evet.
1: Ondan sonra tabii hiç kimseye söylemedik etrafımızda. Çünkü benim anne tabi baskıcı demeyeyim de işte hani rahat gezemiz edemiz o anda kimse bilmiyor. Neyse 6 yılın sonunda artık aileler falan tanıştı etti. Ondan sonra nişanlandık ama dedem kımıl kımıl bize karşı görüyorum bakışlarından falan. Ondan sonra şöyle hani nasıl anlatayım?
2: Ben de onu merak ediyorum. Nasıl anlatacaksın bu olayı diye gerçekten.
1: Şimdi mesela Rize'lerde biz de mesela ben hep duyardım önceden. Yabancıyla mı evlenmiş falan filan.
0: Aynur ne oldu tam olarak? Bize olayı söyle. Deden bir şey mi yaptı
1: ondan
0: size?
1: Ondan sonra ben nişanlandım. İşte Adıyamanlı olduğunu falan öğrendiler. Çok şaşırdılar. Nasıl yani?
2: Niye? Biz de dışarıya kız vermiyorlar anlaşıldı.
1: Aynen öyle. Tamam. Ondan sonra ama biz Üsküdar'da falan hani büyümüşüz.
2: Tabii.
0: Sen nerelisin?
1: Ben Rize'liyim.
0: Tamam.
1: Nişanlandık ettik. Aile büyükleri geziliyor. Çok lazımmış gibi. Dedemin evine gittik. El öptük bilmem ne falan. Çıktık ama dedem yine bakışlarıyla beni böyle yiyor falan.
2: Evet.
1: Eşim asansöre bindi. Ben dedemle biz de bir de Rize'lilerde desibel yüksekti ama sessiz konuşursun ya böyle fısır fısır. Bizim sessiz konuşmamız normal bir insana normal bir konuşması.
2: Evet bizim ailede de öyle. Başka türlü dinlenmiyor çünkü.
0: Evet.
1: Aynen, normal konuşurken niye bağırıyorsun falan derler.
2: Sen onu boş ver. Evet.
1: Ondan sonra ama bunu söylemem gerekiyor mu? İstersen sesini bir al ondan sonra söyleyeyim.
0: Öyle bir şey yok ya. Söyleme o zaman söyleyemeyeceğim bir şey.
1: Eşim asansörde. Ben kapıda. Dedem böyle bakıyor gözleriyle falan filan. Dedem bana dedi ki biraz sessiz konuşuyor.
2: Bak
0: bir şey söyleyeceğim. Dur. Tamam kötü bir şey söyledi. Sonra dedem mi duydu bunu? Kestim o söylediğini. Zaten ben anlamadım ama kesmem lazım
2: evet,
0: galiba.
2: Evet ben anladım.
0: Tamam Aynur o kadar yani dümdüz söyleyeceğim yani. Neyse hadi söylemeyeceğim.
2: Aynur'cum sen evlendin mi bacım?
1: Evlendim.
2: Tamam hadi. Daha ne o zaman? Allah mutlu mesut etsin.
0: Hadi görüşürüz.
3: Günaydın sevgili.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day günaydın.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Neyse evet şimdi Kadir anlamış bana söyledi. Bazı insanlar gerçekten dümdüz söyleyebilirim artık devamsız dediğimiz. Aynur yani hakikaten hani nerede ne konuşacağını bilmemesi bir insanın gerçekten mükemmel bir özellik. Keşke ben de öyle olsaydım da kafaya takmasaydım birçok şey. Ağzıma geldiği gibi sallasaydım ki az sallıyormuşumcasına. Yine ben kontrollüyüm bakmayın. Evet. Bak herkes mesaj yollamış. Ay içimiz şişti Allah aşkına kapatın telefonu yazmış.
2: Zaten onun ses tonundan belliydi. İştahlı bir şey anlatmayacağı yani.
0: Neyse hadi gel şansımızı zorlayalım. Yenilen pehlivan güreşe doymaz diyor bir telefon daha alıyoruz. Bu arada avukat Ayşegül Mermer'e de selamlar. Günaydınlar efendim. O da mesaj yazıyor dinliyor bizi. Günaydın.
6: Günaydın Doğancan.
0: Merhaba.
6: Günaydın Kadir.
2: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
0: Kiminle mi görüşüyorum?
6: Hoş bulduk.
0: Yüzümüze attı.
6: Deniz'den Yasemin.
0: Hoş geldin Yasemin. Bugün akraba terörü. Anlat ne geldi başına?
2: Anlat bacım.
6: Vallahi ne geldi? Ben 11 yıllık evliyim ama evlendiğim günden beri kayınvalidem beni istemiyor.
0: Sebep?
2: Ay bak aynen.
6: 6 yıl sevgili kaldık hatta eşimle. Nedeni benim atanmamış olman. Eşlerden birisinin özel sektörde devlet sektöründe çalışmasını tercih ediyor.
0: Kendi oğlu atanaymış madem o kadar önemli onun için.
2: Ama şimdi
6: işte kendi oğlu özel bir bankada müdür yardımcısı olduğu için onu bana yüklediler. 6 yıl ben de sınava girdim.
2: Ha dedi ki o yattığın yerde oğlum parasını yiyeceğine kalk sen de bir işe yara dedi. Kendince öyle düşünmüş anlaşılan büyük ihtimalle.
6: Yani büyük ihtimalle. Ondan sonra ona rağmen evlenmiş gibi olduk. En son benim bir işte KPSS sınavı şeyinden önce eşimle bir tartıştık. Dedim bana bak bundan sonra beni istemeyene ben de istemeyeceğim. Annemler dedim beni inmeyeyim cinmeyeyim bilmediği halde dedim. Sırf atanma olmadığı için nasıl istemiyor dedi. Bu nasıl bir insan?
2: Ben ömrümde de gelinde atanma şartını ilk defa sizde duydum.
0: Yani damada seni atamak için önce devlete atanmanı istemiş senin.
2: Diyor ki iyi bir şeyse önce devlet seçsin sonra biz seçelim. Kız böyle bir şey oldu ki tövbe yarabbim.
0: Sonra?
6: Ondan sonra eşim telefonu kapattı. Akşama kadar aramadı. Akşamleyin aradı görüntülü bir şekilde annesinin telefonu tutuşturdu.
2: Evet.
6: Ondan sonra biz 6 yıl evlenemedik. 6 ayın içinde evlendik. Ama nişanlılık sürecimizde falan altınlara bakma bahanesiyle beni çağırıp yüzüğü attırdı. Kayınpeder araya girdi.
0: Kim? Kayınvaliden mi attırdı yüzüğü?
6: Evet.
2: Ama şimdi yani şu an beyefendiyle evlisiniz değil mi?
0: 11 yıldır evliyiz dedi ya.
2: Evli evet.
6: Evet 11 yıldır evliyiz
2: yani
6: ama
2: biraz işte eşin kaynaklı bu sorunlar. O da kötü biliyor musun? Şimdi oğlan için de zor bir şey. Anayla eş arasında kalmak.
6: Mesela ben çok sorunluluk hamilelik süreçleri geçirdim.
2: Umurunda olmaz ben sana söyleyeyim.
6: Şey yaptım 9 ay yattım 9 ayda bir defasın kızım sen de nasılsın deyip aramadım.
2: Yavrum sen gelinsin kız olmak ayrı bir şey gelinlik ayrı bir şey.
6: Annem 20 ay kanser tedavisi gördü bir defa arayıp da geçmiş olsun dünür demedi.
0: Ama zaten bence o beklenti halinde yani olman doğru değil. Çünkü aranızda sağlıklı bir iletişim yokmuş ki en başından beri.
6: Evet.
0: O yüzden hani
2: olsun bak geçen.
6: Daha önce de maruz kaldım. Kızımı bile daha 3 yaşında mesela kızım daha toplasan 10 defa anca gördüm.
2: Bekle bekle yani. Bak az önce hanımefendinin bir tanesi anlattı ya babaannesini getirip kapıya bırakmışlar annesine neler etmiş işte falan filan. İlahi adalet belki dönerse döner. O sen onu bekliyorsun galiba ben anladım kendince. Ettiğini yani buldum falan.
0: Yarın öbür gün elime düşer o mu diyorsun özetle.
6: Ya öyle de demiyorum. Allah kimseyi kimseye düşürmesin.
2: Ay yok
6: yani,
2: sen bakarsın çünkü olsun, safsın sen ben anladım.
6: Ama ben evet merhametli bir insan canım olduğum için hani o boyutta arkamı dönemem.
2: Olsun ki, sevabı sana yeter.
6: Ailem için annem için yaptıklarını da gördüğüm için onu orada yüzüstü bırakamam.
2: Canım
6: sen. Ama vicdan olarak ya da gönül olarak kırgın mıyım? Kırgınım. Kızımdan önce 6 aylık bir bebeğimi kaybetmiştim. 3 hafta sütümü sağdım, toprağa döktüm mesela.
0: O süreçte bile yanında olmadı.
6: Evet, 2 aylıkken sütümü kesilmesine falan sebep oldu. Her şey affetsem bile kızımın süt hakkını aldığı için asla affetmeyeceğim.
0: Ama işte bunların bu kadar gündem olması da senin bu beklenti halinden dolayı. Yok sayman gerekiyor, evet. Kabul etmen gerekiyor. Artık demek ki burada iyi bir ilişki yok diye senin buna göre yaşaman lazım artık. Boş ver yani.
6: Ama o da işte mecburen maruz kalıyoruz. Yani senede bir defa da
0: kız hepimiz kimlere maruz kalıyoruz. Bakma gülüyoruz diye hepimizi mutlu zannediyorlar. Boş ver. Peki sağ ol Yasemin paylaştığın için. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
6: Teşekkür ediyorum. Bu arada ikinizi de çok seviyorum.
2: Teşekkür ederiz. Biz de seni seviyoruz canım.
0: Görüşürüz.
2: Geçmiş olsun.
0: Kayınvalidenin ellerinden öpüyoruz.
6: Bekliyoruz.
0: İnşallah. İnşallah. Bir de kaynanadan dinlemek lazım bu arada.
2: Evet. Onu da bilemeyeceğim ama ben ömrümde kızlara derler ya babanın fakir olması senin suçun değil de kayınpederinin fakir olması senin suçun. Hanımefendi de direktman demiş ki oğlum madem paralı gelin de atansın da ömrümde ilk defa duydum bunu.
0: Evet peki kısa bir ara ardından artık yavaş yavaş toparlayacağız. Zaman hızlı geçiyor ha.
2: Dünyanın arasını verdik ondan olabilir mi?
4: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: son ne zaman güldüğünü unutanlara yardımcı olan program
1: Doğan Canlı yayında.
0: Evet sevgili dinleyicilerim, bugün sevgili Kadir'le beraber, Kadir Ezildi ile yaptık programı. Artık son bir telefon bağlantısı dağılıp yavaş yavaş müsaadenizi isteyeceğiz. Sizin de işiniz gücünüz vardır, tutmayalım. Akraba terörü bugünün gündemi. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Biraz da aslında Kadir'in uzmanlık alanıyla ilgili hiç konuşmadık. Bugün bir dinleyicim yazmış, diyor ki bir soru mu olacak? Duvarları siliyorum ama elle silme çok yorucu oluyor. Duvarları en kolay nasıl silebilirim? Var mı bununla ilgili bir püf noktası?
2: Canım çok zor değil, biliyorsunuz herkesin evinde mop var. Mopa dola havluyu, bir aşağı bir yukarı badana yapan boyacı Rıza gibi duvarları dolan. En kötüsü bir de buhar makinesi alabilirsiniz yani.
0: Buhar makinesi artık senin de elin ayağın oldu değil mi?
2: Ay evet, çok güzel. Özellikle yerleri, bir de evi elimle siliyorum.
0: Yerleri mi?
2: Ya, zaten buhar makinesi yer, dolap ve duvar için ama genelde hanımlar duvara çok kullanıyorlar. Badana çok maliyetli olduğu için bu aralar. Ben ama evi elimle sildikten sonra buhar makinesiyle üstünden geçmeyi seviyorum. Bana bir cila gibi geliyor böyle. Bak iştahlandım bile o,
0: evet,
2: beyaz bezle.
0: Evet, keyfi çıkacak. Yerine geldi. Dün de benim koltuklarımı yıkadı, sağ olsun.
2: Ona yıkamak demiyorum bile. Ucundan öyle gezindik. Daha büyük işi var onların.
0: Hadi bakalım. Hollanda'dan selamlar Doğancan, günaydın diye bir mesaj var, sevgiler. Bakalım başka. Ay, hiç mesajlara bakamadım, adam akıllı. Vallahi Doğancan, sabahları 7'den 5'e kadar yayın yapsan, haftanın 3 günü de Kadir gelse ne güzel olur değil mi?
2: Aynen, çünkü Kadir de evde oturmuş, taze fasulye ayıklıyordu zaten.
0: İzmir'den Bayram selam, günaydın. Denizli'den dinliyorlar sevgili kızım Zeynep'le Fatma. Ne bu, benim akraba terörleri buradan İstanbul'a yol olur demiş. Evet, her birimizin
2: ama
0: olduğu gibi.
2: Ama biz yine de kamu spotu olarak son şeyimizi söyleyelim efendim. Yine de akrabadan elimizi ayağımızı kesmeyelim. Sıla-i rahim çok önemlidir. Her zaman söylüyorum.
0: Yalancı.
2: Ben küsün demiyorum ama hakkınızı da yedirmeyin. Yani içinize atıp 30 yıl sonra radyoya bağlanana kadar 30 yıl önce yüzüne söyleyin. Sonra öpüşüp barışıp kalkın sofradan. Biz mesela şu an öyle yapıyoruz. Ben yengeme gidiyorum. Diyorum ki bayılıyorum sizin bu rahatlığınıza, eve bir paspas vurduğunuz yok vallahi bile diyorum, yüzüne söylüyorum, sonra öpüşüyoruz, koklaşıyoruz, ayrılıyoruz, bu kadar basit.
0: Evet.
2: Yani
0: hadi gelsin bir telefon daha. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Merhabalar.
3: Merhaba.
0: Kiminle mi görüşüyoruz?
3: Hilal ben.
0: Hilal.
3: Ankara'da.
2: Hilal'cim asansör, evet, boşluğunda mısın? Bir tane bu ses nereden geliyor?
0: Ekolu geliyor. Tuvalet de olabilir.
3: Yok, ofisteyim aslında.
0: Hoparlörle konuşuyorsun muhtemelen.
3: Hayır.
2: O zaman ofiste teksin.
0: Tamam. Peki Hilal, ne geldi, evet, başına, dinliyoruz.
3: Biz Ankara'da, babam memur tabii ki, Ankara memleketi. Amcamların o zaman işi yok. Amcam bir dedi ki babama, sen bize kredi çek. O zaman da böyle bankalar kredi vermeyi sevdiği bir dönem. Yani bu belki 15 yıl önce falan. Babama bütün kredileri çektirdiler. Ankara'da da çok güzel bir caddede biz iki katlı ayakkabı dükkanı açtık. Ayakkabılar getirildi İstanbul'dan.
0: Bir dakika, Bursa'dan. Amcanla baban ortak oldu o zaman.
3: Aynen, iki amcam bir de babam, tamam, ortaklar.
2: Tamam. Ama kredi babanın üstüne çekildi.
3: Tabii, çünkü babam sadece memur olduğu için kredi
0: yüksek oranda ona çıktı. Sonra?
3: Tabii. Ondan sonra dönemin iyi yerinde, iyi caddesinde bir iki katlı ayakkabı dükkanı kiralandı. Ayakkabılar dizildi. Güzel bir açılış yapıldı. Döneminde o zaman en iyi caddesinde böyle çok fazla reklam oldu,
0: evet,
3: o dönem. Çok,
0: tamam,
3: da güzel
0: satışlar başladı.
2: En iyisi ondan sizsiniz. Sonra, tamam, Cinderella'nın ayakkabıları sizden.
0: Allah Allah.
3: Tabii. Ondan sonra babam sabahları başında duramıyor falan. İşler iyi gidiyor ama babama çok ufak bir karla belki krediyi anca ödüyorlar. Yani hiçbir kar yok. Kredi ödeniyor.
0: Evet.
3: Sonra bir dedi amcamlar plan yapıyorlar. Diyorlar ki işte bir yerden teklif geliyor. İşte bu ayakkabıların hepsini satalım. İşte başka bir iş, müteahhitlik yapacaklarmış. O dönem işte İncek'te yeni yeni yükselen villalar var. Demişler ki aralarında bunları satalım. Biz İncek'ten güzel bir yer alalım. O dönemin işte müteahhitlik yapalım. Gidelim, yürüyelim,
0: tamam,
3: oradan.
0: Tamam, anladık zaten. Ama babana bu plandan bahsetmiyor kimse.
3: Tabii, babamın bu plandan haberi yok. Zaten gündüzleri kamuda çalıştığı için.
0: Tamam. Sonra?
3: Ondan sonra bunlar mahalleden 3-5 genci tutuyorlar. Böyle kar maskeli, diyorlar ki dükkana gir, dükkanı boşaltın.
0: Hırsız girmiş gibi.
3: Hırsız girdi, aynen. Biz de diyeceğiz ki hırsız girdi. Ona da işte diyeceğiz böyle böyle zarar şöyle şöyle. Geçir. Geçip gidecek. Çocuklar ondan sonra mahalleden geliyorlar, dükkanı yağmalıyorlar, işte böyle kamyonla yanaşıyorlar.
2: Peki,
3: dükkanı boşaltıyorlar.
2: Şimdi lafını bölüyorum, baban amcana demedim iki tane kazık kadar adamsınız, elin oğlu dükkanı soyarken siz nerede çay içiyordunuz diye.
0: Yok, gece,
3: gece oluyor bu
0: gece
3: olay.
0: Gece girmişler. Gece. Sonra gece. Bunlar elbet
3: ondan
0: ortaya
3: sonra,
0: çıktı tabii ki.
3: Tabii ondan sonra işte polisler, savcılık, inceleme falan, iş yeri sigortası varmış. İş yeri sigortası tabii ödemek için bilirkişi falan gönderiyor sigorta şirketi. Ondan sonra bilirkişi diyor ki böyle böyle biz savcılık kararıyla ödemiyoruz. Çünkü karar şu yönde falan.
0: Bayağı oradan çünkü o gelen çocuklar elleriyle açıp girmişler dükkana muhtemel
3: tabii,
0: zaten.
3: Tabii. Evet,
2: en
3: yani elleriyle açıp girmişler.
2: İnsan
3: evet.
2: Çamı kırar.
3: Ondan sonra işte... O dönemde bir iki gün part-time çalışan çocuk babama bir gün diyor ki ya benim diyor vicdani yüküm var. Abiler böyle böyle konuşuyordu. Ben ama diyor hani çok fazla şahit olmadım ama ben kulak misafiri oldum bir iki kere.
0: Tamam
3: abi diyor,
0: yani. Baban öğrendi artık gerçekleri sonra.
3: Evet ondan sonra işte savcılık şikayetçi misin şikayetçi değil misin falan fıstık. Sonra da peki yani şikayetçi değilim. Artık olan olmuş giden gitti.
2: Ay cinnet geçireceğim. Olan olmuş ne demek ya? Olan
0: gerçekten
2: olmuş.
0: Gerçekten yani en azından amcalarının bir ağzının yüzünün kırılması gerekmez miydi?
3: Bence kesinlikle. Ama işte benim babam çok...
2: Onlara 5 santim topuklu ayakkabı giydirip taksi meydanında gezdirmezseydim ben de Kadir değildim. Değil krediyi doğru. Baban ödedi değil mi?
3: Krediyi tabii babam yıllarca biz kredi ödedik.
2: Şimdi
3: onun için
2: lafını,
3: de bayağı sıkıntılar
2: lafını
3: çekti.
2: Bölmek istemiyorum ama bizim büyüklerimizin şöyle bir detay atlama huyu var. Ödedikleri o kredinin içinde sizin de hakkınız var, sizin evet. De rızkınız var. Bir baba olarak çocukların rızkını şu anda kardeşine yedirmiş oluyor. Bunun da ayrı bir vebali var bence, ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben de kendi ailem için hep bunu söyledim. Siz sustunuz ama bizim de hakkımız yendi. Çünkü baban o krediyi ödeyeceği yerde sana farklı bir imkan sunabilirdi.
3: Tabii
2: belki
3: ki.
2: De sen farklı imkan... Sen de hakkını helal etme, sen de beddua et canım.
0: Aa nasıl bak dolduruyor kızı.
2: Bak,
0: doğru söylüyor ama doğru. Ama olan olmuş gerçekten bu arada. Yani, şu an tabii görüşmüyorsunuz bu
3: yok,
0: amcalarla.
2: Yok. Bir de görüşsün
3: mü? Yok görüşmüyoruz. Yok,
2: canımsın.
3: Yok,
2: sen
3: söyle,
2: yapma bari.
3: Benim mesleğimden dolayı böyle biraz bir şey yapmak istiyorlar işte. Bir şeyler danışacağız da bir müsait falan.
0: Ne iş yapıyorsun?
3: Ben avukatım. Avukat oldum.
0: Kız bunları niye sürüp sürüp süründürmedin o zaman? Baban
3: yani,
0: müsaade etmedi.
3: Zaman geçmiş. Babam
2: sen de hep yanlış yaşandı. Bilgi ver onlara. Yanlış bilgi ver. Yanlış yere yönel. Ben, bırak dava kaybetsinler.
3: Ben telefonu açmıyorum. Görüşmüyorum
2: da. Bak o da iyi değil ama. Bak o da iyi değil. İntikam geç. Bilgi. Ben avukat olsam onları yanlış yere yönlendiririm. Yanlış mahkemelere verdiririm. Ceza ödettiririm. Sen
3: ama
2: bu küsmeyin. Ben diyorum akrabaya küsmeyin. Bu meslek değil. Bu akrabalık. Benim rahmetli anneannemin bir lafı vardı. Malım seni vereyim de mi kötü olayım vermeyeyim de mi?
3: Doğru.
2: Baban o gün kardeşlerine hayır ben bu krediyi çekmem deseydi bir kere kötü olacaktı. Bak 30 yıldır siz bütün aile kötüsünüz gördün mü?
0: Geçmiş olsun. Tabii. Hilal zamanım çok doldu öpüyoruz. Teşekkürler paylaştığın için.
2: Geçmiş olsun Celal'cim. Allah'a emanet ol
0: görüşürüz.
2: Canım benim.
0: Şimdi
2: bak, bu kız bu hırsıyla avukat olmuş ki bir daha kimse birbirini dolandırmasın diye olabiliyor.
0: Oldu da ne oldu hala elini kolunu sallayıp geziyor amca.
2: Olsun öbür taraftaki büyük mahkemeden korksun. Orada hakimin kendisi şahit.
1: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda ediyor bugün. Sevgili Kadir Ezildi konuğumdu. İyi oldu be. Vallahi arada böyle ansızın sürpriz buluşmalar yapalım.
2: Evet,
0: ayağına sağlık
2: yolum
0: arkadaşım.
2: Yolum düşerse uğramak isterim tabii ki.
0: Yolum düşerse mi? Bu mahallenin şeyi tuhafiye dükkanı mı ya? Yolum düşerse diyor.
2: Şey işim düşerse diyecektim dilim sürçtü.
0: Evet vallahi eğlendik. Bence dinleyenler de keyifli bir sabah geçirdi. Teşekkür ediyorum geldiğin için
2: ben
0: Kadir'cim.
2: Ben de tüm dinleyenlere teşekkür ediyorum efendim. İnşallah özlerseniz Doğan Can'a söylerseniz o beni çağırır. Ben yine uğrarım buralara. Allah'a emanet olun.
0: Kaldı ki bugün de ben çağırmamıştım aslında. Evet yarın Nalan konuğumuz haberiniz olsun. O yüzden yarın sabah güzel başka bir yayında daha buluşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik alasmaladık.
1: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: 654321 saat 10. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
6: Herkes burada sen de gel Sompo'ya.
7: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
1: Pronto Tur hava durumunu sunar. Pronto Tur'a.
8: Yurdumuz şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvette, sıcaklık 19 derece. Bu gece ve çarşamba ise kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, çarşamba ise kuvvetli 22 derece. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalya'da çarşamba yağmur çok şiddetlenecek, hortum da oluşabilir, tedbirli olunmalı.
9: Pronto Tur hava durumunu sundu.
8: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
9: İTAKÜ risk haritasını sunar.
8: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
9: İTAKÜ risk haritasını sundu.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunuyor.

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
0: Pronto Tur hava durumunu sunar.
2: Yurdumuz şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvette, sıcaklık 19 derece. Bu gece ve çarşamba ise kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, çarşamba ise kuvvetli 22 derece. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalya'da çarşamba yağmur çok şiddetlenecek, hortum da oluşabilir, tedbirli olunmalı.
0: Pronto Tur hava durumunu sundu.

0: Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: azar azar.
1: Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: 6-5-4-3-2-1 saat 12. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo Sigortalı oldu.

Yerden düşmeyen şarkıları, güçlü yorumu ve enerjik sahne performansıyla bu özel konseri kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: 6-5-4-3-2-1 saat 14. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo Sigortalı oldu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: www.banka.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Aşkın beni vuracak, aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak,

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: 6-5-4-3-2-1 saat 16. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
3: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: Pronto Tur hava durumunu sunar.
5: Yurdumuz şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvette, sıcaklık 19 derece. Bu gece ve çarşamba ise kuvvetli Poyraz'la yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, çarşamba ise kuvvetli 22 derece. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalya'da çarşamba yağmur çok şiddetlenecek, hortum da oluşabilir, tedbirli olunmalı.
4: Pronto Tur hava durumunu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yol

0: Bankası.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. Köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: 6-5-4-3-2-1 saat 18. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: He, işte bak sesinde bile var o entrikayı
3: dolmuş,
1: aldım.
3: Dolmuş.
1: Günaydını bile yetti. Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğan Can, ben Melike Ankara'dan arıyorum.
1: Hoş geldiniz Melike Hanımcığım. Tanıyalım, ne iş yaparız?
2: Ben sanayide çalışıyorum, aşçılık yapıyorum. Şu anda eşimle birlikte işe gidiyoruz.
1: Hadi kolay gelsin. Ne var bugün menüde?
2: Valla etli nohut pişireceğim inşallah.
4: Muska böreği var.
1: Güzel.
2: Muska böreği yok.
1: Yanına, nohutun yanına bulgur mu, pilav mı?
2: Ya genelde pirinç tercih ediliyor. Pirinç pilavı yaparım.
1: Hadi bakalım. Bugün Kadir'le yapıyoruz yayını. Anlatacağın hikayeyi de beraber değerlendireceğiz ama şu radyonu kapat. Melike.
2: Tamam. Tamam, kıstım. Zaten cuma günü de geldim. Senin resim falan çekindim ben senin. Çok büyük bir fanınım.
1: Estağfurullah. Nasıl, eğlendin mi bu arada?
2: Çok çok eğlendim. Gerçekten ben mesela sizden 10-12 yaş kadar büyüğüm ama... ben sizin enerjinizi çok seviyorum. Kadir'in de enerjisini çok seviyorum. Senin de enerjini çok seviyorum.
1: Sağ olun efendim.
2: Bir de kendi Koç burcu olduğum için çok şeyim ya. Böyle
1: ne
2: hareketli bir tipimdir yani.
4: Burçları öyle yorumluyoruz.
2: Aynen. Aynen öyleyim.
1: Ne mutlu bize Melike Hanımcığım. Gelelim gündemimize. Ne geldi tamam. Başa? Dinliyoruz.
2: Ya bundan 8-10 sene öncesine kadar kuzenim bir kafa açmak istedi. Açtılar. İşte seni de dediler, yanımıza alalım. İyi, hoş, tamam. Gittim, dedi ki bana, biz birkaç ay idare edebilir misin? Sigortanı dedi, yapmayalım dedi.
1: Evet.
2: Hadi abi dedim, yani tabii ki durumun zor da birazcık kendini derle toparla, ondan sonra yaparsın dedim.
1: Tamam.
2: Aradan tam 8 ay geçti. 8 ayın sonunda artık dedim ki, abi dedim ya, senden bir ricam var. Artık şu sigortamı başlatabilir misin dedim.
1: Yani.
2: Sen istemedin ki dedi. Ben yapacaktım da dedi. Sen istemedin dedi.
4: Ay, ne senin ocağın batmıyor. Kız sen niye hemen sesle kayarayıp

0: Benim halamlar annemi istemediği için annemlerin düğününün olduğu gün elektriği bozmuşlar. Eskiden düğünler evde ya da evin önündeki bahçede yapılırmış. Bizim de annemlerin bahçede olmuş ve bütün elektrik tesisatını bozmuşlar ki düğün iptal olsun.
1: Herhalde düğün aceleye geldi. Büyücü bulamadıkları için direkt var. Şey, annenle babanın arasındaki elektriğe müdahale edemediklerinden bahçe elektriğine saldırmışlar.
0: Daha önce sorma başıma geleni. Eşimle kayınvalidemin yanında tartıştık. Sonunda boşanmaya karar verdik ama kavganın sebebi annesiydi. Annesi yanımızdan giderken evime gelme seni istemiyorum deyip gitti. Ben de her şey senin yüzünden oldu dedim ama ben ne yaptım ki demez mi? Biz eşimle aramızı düzelttik ancak annesinin evine gitmeyeceğimi söyledim. Eşime 3 ay görüşmedik. İftara çağırdı. Sırf eşime saygımdan gittim ama içime içsinmedi. Sonuç olarak yemek sonrası benden özür diledi. Çok sinirliydim dedi.
1: Ay soruna geldi, daraldım.
0: Ondan sonra işte çok uzun yazmış.
1: Annesini
0: ne diyor?
1: Yiyin annesini. Annesini.
0: Ne? Bu bir daha olursa kapınızı açmam dedim. Yok kızım, yok aslında. Asla bir daha yapmayacağım dedi ama yine bir potansiyel var, hiç güvenmiyorum diye mesaj yollamış.
1: E canım, o da gitsin, ne var yani, eşinin annesi ne olacak?
0: Evet, hemen bakalım. Ne bu?
1: Bu arada her kötü akrabayla küsmeyin arkadaşlar. Sonra çevreniz azalıyor. Düğüne derneğe adam bulamıyorsunuz.
0: O da doğru.
1: Ben yani karşılıklı atışa atışa öyle ilişkileri sürdürüyorum. Hemen küsüp gitmek çok kolay oluyor. Sıkıcı oluyor bir kere.
0: İsmimi vermek istemiyorum. Abi küçükken köyde yaşıyorduk babaannemle. İşte onlar da köydeydi. Yanında da amcamın biri yaşıyordu. Yengem falan... Başka da baba tarafında biri yok köyde. Hepsi şehir merkezinde oturuyordu. Neyse, babaannemler ziyarete geldiler. İşte halamlar, amcamlar ailece hazırlıklı gelmişler. Tabii börekler, tatlılar, sarmalar, kokular geliyor burnumuza. Biz de yoklukla büyüdük. Neyse, biz de kuzenlerle oynamak için gittik. Saati fark etmemişiz. Akşam olmuş, sofradalar. O sırada kuzenimin biri geldi.
1: Kesin çocuğu akşam sofrasını oturtmadan geri evine yollamışlardı.
0: Evet, tam olarak öyle olmuş. Boynu bükük bir şekilde geri döndük. Hakkımızı helal etmiyoruz diye mesaj yollamış. Kardeşleriyle beraber onları oturtmamışlar sofraya.
1: Bu çoğu çocuğun başına gelmiş 90'larda yaşanan.
0: Dün de konuştuk yayında hatta, bir hanımefendi bağlandı, anlattı.
1: Çünkü eskiden çocuklar arsız değildi. Şimdi oturtmasan bile alır gider payını oradan. Anne bana vermediler. O zaman öyle miydi?
0: İçimizde atıyorduk hep, değil mi?
1: Evet.
0: Sen yaşadın mı bunu?
1: Yok, ben öyle hiçbir sofradan yemeksiz kalkmam.
0: Bırakır mısın?
1: Ben bazen gidip mutfakta gizli gizli yediğim bile oluyordu. Ben ıslak keki çok seviyordum ama annem izin vermiyordu misafirlikte ikinciyi istememe. Ben de gidip mutfakta gizli gizli dolaptan falan yiyordum.
0: Sana helal olsun. Ne tam dedi? Senlik hareket.
1: Aynen öyle.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısı.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir auto ekspertiz markası

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kim var hattımızda? Alo.
3: Günaydın.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Dimitra ben.
2: Kim?
3: Dimitra.
4: Dimitra. Kız Dimitra. Yabancılarda... Yabancı isim herhalde.
3: Ya yabancı değilim. Hayır. Türk vatandaşıyım ama Dimitra'yım.
2: Dimitra kökeni nereden geliyor peki?
3: Ankaralıyım. Annem Ankaralı. Babam Yunanistan'dan geldi.
4: Ben de tam diyecektim ki yabancılarda da akraba problemi var mı diye sevinmiştim. Bir tek bizde yok diye.
3: Hayır, o yüzden. Hayır. Ben şöyle anlatayım size. He. Sizin ikinizi de çok seviyorum.
4: Teşekkür
3: çok
4: ederiz.
3: Ediyorum.
2: Sağ olun.
3: Şöyle kayınvalideyim. Oğlum 10 sene önce evlendirdim. İlk evli yani düğünü yapıyoruz. He. Kime verirsiniz takıları? Örümceme verdim. He. Yani düğünde kime verirsiniz en güvenli?
4: Şimdi oğlunuzun düğününde takılan takıları evet. Siz görümcenizi emanet ettiniz.
3: Emanet ettik. Düğün takılacak işte nikah oldu bilmem ne.
4: Çok güzel.
3: Geldiler el öpmeye. Yani teşekkür işte. Neyse düğünde. Ben beş taşı, tek taşı takmıştık zaten. Beş taşı takacağım. Bir açtım. İçinde yok. Yani başından aşağı kaynar.
4: Valla sadece başından aşağısa gene iyi. Kısmi felç olmadığına dua et sen dünya.
2: Sonra ne oldu?
3: Yani sonra hiçbir şey olmadı bak. Böyle baktım aynı masadayız zaten görümceme. Şu an görümceme öldü. Allah rahmet eylesin demiyorum bile. Demiyorum.
4: Kadın haklı çünkü... sana kalmamış. Onun görümcesi bırak.
3: Dur bir dakika be.
4: Anla. Sus. Ondan kadın anlasın.
3: Ondan sonra cuma hiçbir tepki yok. Allah'tan kızı tabii ki çok sevdi. Yani o öyle bir şey değil. Neyse kapattık öbür takıları taktık falan. Tamam düğün olayı. Ama kocam ağzımı yani... rezil ediyor beni orada.
4: Şimdi bacısına iftira atmışsın gibi görüyor galiba seni değil mi?
3: Hayır daha önceden de bu kişi görüncem daha önceden de yıllar önce.
4: Kleptoman.
3: Yıllar önce hayır. Belediyede çalışıyordu. Dedi ki arsa alınacak dedi. İşte takılar bilmem neler vardı bizde de. Eşim verdi arsa almak için arsa yok oldu ortada.
2: Paralar?
3: Yani, şöyle ki kayınpederim ölünce miras bölünürken eşim onun karşılığını ondan
2: aldı. Bir şekilde iyi bari. Peki bir şey diyeceğim. Bu yüzük ortadan kayboldu. Sonra bunun peşine düşünmedi mi?
3: Dur onu anlatacağım.
4: Hırsını anlamadım. Mirasa kadar gittik.
3: Hayır. Yani bu böyle yani böyle bir şeyler yapmıştı zaten ama ben hiç kötülük yapmadığım için hani böyle kötü olmasın diye kardeşidir. Hep beraber olduk. Hep beraber. Hiç yüzüne vurmadık.
4: Ne anlatabildim güzel, mi? Ne güzel.
2: Olabilir. Tamam da ben şunu merak ediyorum. Yani yüzük nerede dendiği
3: dur,
2: zaman...
3: Dur söyleyeceğim.
2: Kız bir söyle artık. Allah 10 tane laf soktun araya bir yüzüğü söylemedin.
3: Tamam söyleyeceğim bir dakika. Ondan sonra sabaha kadar eşim tabii otelde yaptık zaten ailece hepimiz ertesi gün sabah kahvaltı yapacağız. Dışarıdan gelenler de var İstanbul'dayız biz bu ara. Ondan sonra cuma eşim dır yaptı sabah 6'da hiç uyumadım zaten gittim kapıyı çaldım. Dedim ki açtı. Ay dedim nasıl falan kutuyu orada gördüm kutuyu açtım yüzük içinde. Ve seni seviyorum diye sarılıp. Aşağıya inip kahvaltıda tekrar taktım. Ve de bir daha yüzleşmedik, bir daha görüşmedik, bir daha konuşmadık.
2: Bayağı el koymuş aslında yüzüğe yani.
3: Evet yani.
4: Peki eşinizin tepkisi ne oldu buna?
3: Hiçbir tepkisi yok. Yazık adam ne yapsın yani kardeşi.
2: Ama yaptım, ya başlarımda öyle kardeşe yani şimdi sonuç itibariyle. Bayağı kardeşi. Hırsızlık yapmış orada.
4: Adamı 5 kere taşlarım yemin ediyorum o 5 taşla. İşin problemi sen gelinin önünde de kötü oldun. Kaynanasın sen geline söz kardeşi, vermişsin. 5 taşı da takamadın. O gelin senin görümceni dinler mi? Direkt seni kötü bildi. Diyecek ki benim kaynanam takmadı canım ablam.
3: Ay Allah'tan sabahleyin kahvaltıda hemen indim taktım yani kusura bakma dedim. Hani beni tanıyor ama oradaki rezil yani
4: Gene asil kadınmışsın. Bizimkiler olsa yani salonda onun saçını başını yolmuştu. Misafir bile dinlememişti.
3: Allah korusun.
2: Yine sizi alırdım. Peki. Teşekkürler. Habere gideceğiz şimdi. Görüşmek
3: ama
2: üzere.
3: Ama Kadir'e söyle. Kadir'e yemekte yiyince başvurdum. O almadı. Seni gebertirim.
4: Ben yemekte izle değilim. O yüzdendir. Sen en amarat benimle başvur. Gözün kör olmuyor. Hadi bay bay.
2: Görüşürüz. Hoşçakalın.
4: Kadın nasıl dolmuş görüyor musun? Evet. Ölmüş kadını çekiştire çekiştire bir hal oldu.
2: Bize de çemkirdi arada o hırsla zaten. Merve yazmış diyor ki millete arsız diyen Kadir'in milletin mutfağından aşırdıkları peki yazmış.
4: Ay sanki Ramazanlık bakliyatlarını çaldım. 2 kuruş kek yedik. Öldüler mi? Ondan sonra benim dünya kadar hakkımı yediler. Ona saysınlar.
2: Hadi bakalım. Az önce hani bu altın takı muhabbetinin üzerine bence bu hikayelerin en bombası diyebileceğimiz nitelikte bir mesaj var.
4: Allah aşkına.
2: Mehtap yazmış İzmir'den, diyor ki benim kuzenimin kayınvalidesi kuzenimin düğününde, yani kendi oğlunun düğününde takı takmamak için kendi çantasını vestiyer görevlileri çalmış gibi ortalığı velveleye verdi. Oğlunu sabaha kadar karakollarda süründürtmüştü. Sonra ortaya çıktı ki meğerse çantayı kendi saklamış altın takmamak için.
4: İftiradır, ben inanmıyorum. Yok ya. Olabilir. O kadarı da
2: ne
4: yani.
2: Ne insanlar var. Belki kızı istemiyordu. Ben bu kıza altın altın takmam deyip oğlu altınları aldı, anasına verdi. Anası da takmayacağım ulan dedi. Olamaz mı?
4: Kız iyi de o salona para verdiniz. Salon rezil oldu, düğün rezil oldu. Sanki dersin 5'li reşat takacaktı. Orada takacağı 10 gram 2 tane bilezik. Onun için kendini yırttın. Bak ateş bastı beni şimdi.
2: Akraba terörü demişken mor koltukları anlatsın yazmış biri de. Ne o?
4: Bak yazıklar olsun. 6 senelik arkadaşımsın. Mor, hala annemin ne? Yarasını bilmiyorsun.
2: Mor koltuk ne? Bilmiyorum ben.
4: Annem evlenirken kimse anneme ne istediğini sormamış. Halam gitmiş anneme sormadan kendi istediği mor bir koltuk takımı. Boydan boya koyu bir vitrin. Bir de küçük bir buzdolabı almış. Annem eve bir gelmiş ki eşyalar gelmiş. Tabii anneme kimse sormamış. Annem yıllarca o koltukların üstüne ızdırap gibi oturdu. Bir de satende onlar hep bizim saçlarımızı çekiyordu o koltuklar. Hala çocukluk fotoğraflarımızda mor koltuğu gördükçe annem ceddine rahmet okuyor. Bir de anneme komşunun gelinliğini getirip giydirmişler. Annem 45 kilo kadın 2XL gelinliği sırtından büzdüre kırmızı soğan çuvalı.
2: Bilmiyordum ben ya, gerçekten bunları.
4: Bir gün sordum Mümran ablam senin derdin ne var diye.
2: Ay ne derdi var Allah aşkına, el üstünde oturuyor.
4: İşte sonunda kadın rahat etti. Ne yapsın?
2: Hadi göze aydın bari. Biraz da sefa.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Günaydın.
2: Günaydın Doğan Can, nasılsın?
1: Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Elvan ben.
1: Elman mı?
2: Elvan.
1: Elvan hoş geldin. Bugün akraba terörü konumuz. Ne geldi boşuna?
2: Hiç sormayın Doğan Can. Dedem rahmetli. O zaman da, o emekli olduğu dönemlerde parasını yatırım yapmak için babama danışmıştı. Babam da tarla alalım demişti.
1: Tamam.
2: Dedemle anlaştılar. Eşler tarla almaya karar verdiler. Ertesi güne gidecekler. Dedemle bir baktım dedemin fikri değişmiş. Sonra meğersem halamla kocası dedemin yanına gelmişler. Kanına girmişler. Fikrini değiştirmişler.
1: Evet.
2: Perde dükkanı açacağız demişler.
1: Kendilerine.
2: Dedem kendilerine evet dedem de o parayı onlara verdi. Dükkanı da açtı.
1: Battılar.
2: Babam o battılar. Dedem de çok pişman oldu. Keşke oğlum seni dinleseydim dedi babama.
3: Yani insan oğlunu bırakıp da damadını tutar ben yeni gördüm. Bizde olsa vallahi
2: aynen, dünyanın Kadir, olsun. Aynen Kadir seni çok seviyorum ya.
3: Canımsın. Sonunda dedene kim baktı bana onu söyler misin?
2: Dedene kim baktı biliyor musun? Ne babama baktı ne halam baktı. Dedem sonradan memlekete yerleşti. Engelli bir halam vardı. Onunla beraber yaşıyordu. Dedem vefat etti. Engelli halam tek kaldı şu anda.
3: Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben zannettim ki sonunda yine babam baktı da diyecektim ki bak gene oğlanın eline düşmüş ama neyse o da bakmamış olsun.
2: Yok küs. O zaten küs gittiler birbirlerine Doğancan.
1: Bir de mesela o tarla almış olsaydı bu günün sonunda bir miras malı olacaktı ama damat bey akıllı damat Ferit yemiş bütün parayı.
2: Damat Ferit'e dükkan alacağız uğruna değil mi kandırıp bütün paraları aldı.
3: Kendi babasından istesin niye kayınpederinden istiyor pencerede perdesin hani damat neredesin ne oldu bak o da gitti.
1: Merhaba Ramazan doğrusu arsız ama işte valla. Demek ki yani umurunda olmamış. Peki sağ olasın Elvan güzel bir hikaye teşekkürler.
2: Görüşmek
1: hadi
2: üzere.
1: Gelsin sabah. Enerjimizi de alalım. Bugün hiç almadık enerji.
2: Günaydın.
1: Alo.
4: Günaydın. Hayırlı sabahlar.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Oğuz ben.
1: Oğuz hoş geldin. Konya. Hadi bakalım. Bugün akraba terörü ve Kadir de beraber eşlikçimiz hikayeleri beraber dinliyoruz. Buyursunlar. Ne geldi başa?
4: Altın para meselesi değil. Ama benim başıma şöyle bir dava geldi.
1: Aha.
4: Ben çocukluğumdan beri Bursa'yı çok seviyorum. Benim Bursa'da 4 tane dayım var.
1: Tamam.
4: Onları ziyaret ederim sürekli yazları. Ayrıca Bursa'da benim teyzem de var. Teyze çocukları da var. Teyzemin oğlu ısrar etti bana. Bu sene geldiğinde bizim burada kal diye. Ben de tamam dedim. Balkona çıkıyoruz. Benle dertleşiyor. Benle yani, dayılarımla alakalı. Bana bir şeyler söylüyor. Tabii söylediklerini her zaman için bende kaldı.
1: Tamam. Ama evet, negatif, kötü şeyler anladığım kadarıyla.
4: Ya şöyle, ayrım seçimcilik yapıyor gibisinden şeyler konuştu.
3: Senin ağzından laf almaya çalışmış olmasın?
4: O kadar laf verecek kadar düşmedim ben daha diyeyim.
3: Süper.
4: Ondan sonra, teşekkür ederim. bu arada Erzurumluyum ben aslen.
1: Evet, o da zaten Kadir'in hanım köyü, evet.
4: Günlerden bir gün bu arada teyzenin oğlu daha yeni evlenmişti. Yani 1,5 sene falan olmuştu. Eşi bugün yarın doğum yapacaktı. Bu arada ben akşam üzeri oturmuşuz hep beraber muhabbet ediyoruz. Kız kardeşi var teyzenin oğlunun. Ben tatile gideceğim dedi. İyi ben de gideceğim dedi teyze oğlum. Ben dedim ki abi dedim beni yanlış anlama ben senden küçüğüm. Ama bugün yarın dedim yengem dedim doğum yapacak dedim. Sen dedim tatile nereye gidiyorsun dedim. Ben bu lafı demez olaydım. Ağzıma geleni bir saydı bana. Bana dedi sen dedi ilk önce bir oturuşuna bak dedi. Nasıl oturuyorsun orada dedi. Geldin gitmek bilmiyorsun zaten dedi. Bir de bana dönmüş laf ediyorsun. Dedi.
1: Kaç gün olmuştu gideli?
4: 4 gün falan. 4 ya da 5 gün.
3: Deseydin yakama yapıştınız gel diye kalmadım sizin evinizde.
4: Hiç şey demedim.
3: Ay bak ben işte direkt, bak hiçbir şey dememiş.
1: Ben de buna sinir oluyorum gerçekten. Söylenmesi gereken yerde söylenmesi gerekir o lafların.
4: Direkt ben çantamı aldım ve arkamı döndüm dayıma gittim. Dayıcım dedim ben geldim. Hoş geldin dedi. Çok böyle seveceğim şekilde karşıladı beni. Evet. 3-4 gün orada kaldım. Ondan sonra Konya'ya döndüm geldim.
3: Lafınızı bölmek yanına istemiyorum ama hani o teyzenizin oğlunun evinden çıktınız ya hiçbir şey söylemeden. Hı-hı. Arkanızdan kesin demişlerdi ne kadar gururlu adam. Onca şey söyledi tek kelime etmedi. Yani bunu söyleyeceklerini beklemiyorsunuz herhalde. Niye siz onların bacağına tükürmediniz de sizin neyse.
4: Demediler zaten.
1: Dur bence bu arada yapacağım. Dayıdan da bir gol gelecek galiba.
3: İlk defa anne tarafı anlatan duydum bu arada. Şaşkınlıkla dinliyorum.
4: Şöyle bir şey oldu. Ben Konya'ya döndüm geldim. Ondan sonra o bana dert yandı. Bana bir şeyler anlattı ya. O evet. Balkonlarda falan.
1: Evet.
3: Dayını anlattın mı?
4: Ben anlatmışım gibi onlar nükse etti.
3: Aa.
4: Yani ben işte 1004 tanedeyim. Bu dayımın hakkında bunu demişim. Şu dayımın hakkında bunu
3: teyzenin
4: demişim.
3: Teyzenin oğlu kendi söylediklerini sen anlatmışsın gibi yani. Onu anlatmış.
4: Aynen öyle oldu. Ondan güzel. Sonra ben bir tane dayımı çok seviyorum. Yani dördünü de çok seviyorum da bir tanesini çok seviyorum. Benim babacan yani babamın yerine koyarım öyle söyleyeyim. Bir gün telefonla beni aradı. Dedi böyle bize anlatıyor burada. Böyle bir laf çıktı dedi. Ben de dedim ki ben dedim sizin yanında kaç senedir geliyorum. Yıllardır geliyorum. Ben hala da gidip geliyorum.
3: İnanmış mı? İnanmış mı? Dayınız inanmış mı?
4: Sorduğuna göre yani inanma payı var diye gözüyle bakıyorum ben. Ben şu cümleyi kurdum. Ben yıllardır yanında gelip giden bir insanım. Ben sizin arkanızdan konuşacak olsam.
3: Ama bir şey diyeyim mi? Edebiyat akrabaları hiç sökmüyor. Ya beddua basacaksın ya büyüyü basacaksın. Öyle yani Recep Fazıl kısa kürek gibi hiç onların hiçbiri bir şey. Ben çok üzüldüm ama sana. Sen kapat ben sana iyi bir hoca numarası vereceğim. Sen onları böyle iki büklüm yapıver. Ama öyle şey olur mu? Sen hep böyle atasözü söyleyip çıkıyorsun evin içinden.
1: Evet doğru.
3: Çok üzüldüm bu arada. Ya. Gerçekten kötü bir durum. Yapmadığınız bir şey yapılmış gibi anlatılması.
1: Yani bir de ortada da bir önemli bir mesele de yok.
3: Tatile nereye gidiyorlardı? Miami'ye mi? Sen bu kadar engel oldun bunlara.
1: Ha bu arada. Ama doğum yok, meselesine ilgili. Bir de bir şey söyleyeceğim. Oğuz yani kusura bakma da sana mı kaldı tasası?
3: İnsanlık.
1: Sana ne?
3: İnsanlık.
4: Ya işte biz tamamıyla hani olgun bir tavırla sergiledik diyeyim ben sana. Yapmamamız gerekiyormuş.
1: Sağ ol o zaman Oğuz. Hadi görüşürüz. Konya'ya selamlar.
4: Görüşürüz.
3: Ben hırslandım. Oğuz gene sakin anlatıyor.
1: Ama yok burada çok önemli bir mesele yok. Yani ne hikayeler var çünkü onu baktığımızda.
3: Tamam da ama bak anlatmadığı bir şey anlatmış gibi şey.
1: Canımın işi şöyle düşünüyorum ben bir yandan da. Ne düşündüğümü unuttum şu an. Ne diyecektim ben?
3: Bence dayısı da tam olarak yeğenini tanımamış.
1: Ha şunu söyleyecektim. Bu laf etmişler ya. Sana mı kaldı oturuşuna bak falan. Onun aslında o ettiği laf değil de arka planda başka bir gündem var. Demek ki o bahane olmuş orada patlamışlar onlar.
3: Hayır sen anlamadın. Şimdi bu o teyzesinin oğluyla kavga etti ya. O teyzesinin oğlu dedi ki aha da ranza bu şimdi benim dediklerimi gidip onlara anlatacak. En iyisi mi ben anlatayım ondan önce ki bana inansınlar. Ey gidi yavrum.
1: Tamam da evde çıkan o kavganın sebebi ne?
3: Tatil işte.
1: Hayır değil işte. Arka planda başka bir şey var da onu bahane.
3: Akrabalara sebep mi yok? O işte, 4 gündür orada kalıyormuş. Demek ki gözüne battı git de diyemiyor.
1: Ben de onu anlamıyorum. Niye kapı kapı geziyoruz?
3: Çağırmışlar.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Reklam.
3: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
4: Yurdumuz şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvette, sıcaklık 19 derece. Bu gece ve çarşamba ise kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, çarşamba ise kuvvetli 22 derece. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalya'da çarşamba yağmur çok şiddetlenecek, hortum da oluşabilir, tedbirli olunmalı.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeler'e kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: sigorta, sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Nalan Süper Efendi.
2: Ben zaten acıların gözdesi oldum.
1: Müzik hayatı.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeler'e kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: 경험.
1: petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sunar.

gören gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. En baştan beri.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.